Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.

0: Diyarbakır ilimiz için sabah ezanı.
1: Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'nun. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım, huzurunda.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamız

0: Bismillahirrahmanirrahim. Eşreka nurullahi ve zahera kelamullahi ve sebete emrullahi ve nefeze hükmullahi ve tevekkeltu alallahi ma şa'allahi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Tehassantu bi hafiyyi lütfillahi ve bi lütfi sun'illahi ve bi hamili sitrillahi ve bi azimi zikrillahi ve bi kuvveti sultanillahi dehaltu fi kenefillahi ve istecertu bi rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Teberra'tu min havli ve kuvveti ve istaantu bi havlillahi ve kuvveti. Allahümme ya erhamen rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin. Allahümme ya erhamen rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin bi kudretike ya kaviyyu ya metin. Ya erhamer rahimin, bike nesta'in. Allahümme ya sabikal gavsi, ya sami'as savti ve ya kasiyel izama lahman ba'del mevti, eğithni ve ecirni min hizyü dünya ve azamil ahira. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu. Hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, onun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, onun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, onun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, onun koruyup gözetmesine iltica ettim. Onun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey pek güçlü olan kavi, ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, imdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.

0: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
1: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

Ey bu dünya kapısından içeri adımını atmış yolcu! Nereye? Nereye gidiyorsun? Sağına ve soluna bakınmadan, etrafında yaşanan hadiseleri tanımadan, görmeden nereye gidiyorsun? Nereye gittiğini zannediyorsun? Nedir bu telaşın ey yolcu? Dur, biraz dertleşelim. Çünkü ben de senin gibi ölümün araladığı perdeden içeri süzülmeye aday birisiyim. Yani seninle yoldaşız. Hele dur biraz dertleşelim. Dertleşelim de hissettiğimiz yalnızlığın ya da hissedemediğimiz bizi bekleyen akıbetimizin ne olduğunu, bizi neyin beklediğini anlamaya çalışarak hayatımızı gözden geçirelim. Ey yolcu! Allah seni kendisine itaat eden kullarından kılsın ve kendisinin tayin ettiği yoldan yürümeyi nasip etsin. Nasip etsin çünkü onun çizdiği yolun dışındaki yollar nereye çıkar, nereye çıkmaz bilinmez. Bu bilinmezlikler içinde nasihatlerin en durusuna, en berrak olanına, en mükemmeline, seçilmişlerin en şereflisine, yani kainatın efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uymayı ve onu dinlemeyi nasip etsin. Ey yolcu! Bu yaşına kadar ondan bir şeyler öğrendin, onu dinlediysen ne mutlu sana. Yok eğer bugüne kadar bu pınardan su içmedin, onun gül kokusunu içine çekmedin, kainatı aydınlatan aydınlığına gözlerini kapadıysan, bunca yıl ne yaşadın, ne gördün, ne kazandın? Düşün, düşün be yolcu.

Ey yolcu! Hatırlar mısın? Kainatın biriciği bir gün şöyle buyurmuşlardı. Allah'ın kulundan yüz çevirme sebeplerinden biri de, kulun kendisini faydasız ve yararı olmayan işlerle meşgul etmesidir. Eyvah! Eyvah ey yolcu! Geçen ömrümüze eyvah! Zayi ettiğimiz ömrümüze eyvah! Eyvah! Zaman atı aldı başını gidiyor sonsuza doğru ey yolcu. Unutma, sen de bu atın üzerindesin. Ve hala etrafını seyrederken boş şeylere dalıp gidiyorsun be ey yolcu. Unutma, sen zaman atına binip ölüm durağında inecek ve hesaba çekileceksin. Ey yolcu! Nasihat vermek kolay, nasihati kabul ederek yaşamaksa zordur. Zordur. Çünkü dünya işlerine dalıp aralarında kaybolan, dünya işlerine bakmaktan etrafa bakmayı unutan için nasihatler acı ve ağırdır. Olsun bey yolcu, varsın yaramızı kanatsın nasihatler, varsın acılarımızı derinleştirsin, derinleştirsin de ta ummanların ötesinden işitilsin sızılarımız. İşitilsin bey yolcu, doymayan nefsin, kamçılanan şehvetin, esir alınan benliğin çığlıkları. İşitilsin, işitilsin. Olsun bey yolcu, bugüne kadar kimlerin sesine kulak vermedik, kimlerin sözünü baş tacı etmedik ki? Farkında mısın? Ömrün de mi kaçıyor bey yolcu? Heybemizde ne var? Neyi taşıyoruz bey yolcu? Varsın, varsın yüce Resulün nasihatleri sızılarla, acılarla, hakikatlerle gelsin. Gelsin de yıllardır taşıdığımız, yıllardır boş yere besleyip büyüttüğümüz boş umutları yeşertsin. Onlara hayat, gönlümüze huzur versin. Ey yolcu, bir baksana, ne amel konusunda zengin, ne de ilimde ileri. Bugüne kadar hep söz oldu sermayemiz. Ne öğrendik, ne de öğrettik. Faydasız şeylerle gün geçti, ömür zayi oldu. Hesap günü, ceza ve mükafat günü kapımızı çalıyor. Hey bende ne var? Bir bak, bir bak ey yolcu. Ey yolcu! Eşi ve benzeri olmayan, Rahman ve Rahim olan Rabbimiz buyurmuştur ki, her kim Rabbine kavuşmayı istiyorsa salih amel işlesin. Samimiyetle iman edip, salih amel işleyenlere konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Onlar o cennetlerde ebediyen kalacaklar, oradan hiç ayrılmayacaklardır. Emirlerin en büyüğü, en kutsalı, hakikatin odak noktası, kainatın sahibi ve sahibimize emrediyor, vaat ediyor. Ne dersin ey yolcu? Bu emirleri dinledik mi? Duyduk mu? Yoksa dünyevi hazlar bize bu vaatleri unutturdu da yaşadıklarımızı yaşayacaklarımıza tercih mi ettik? Ne dersin ey yolcu? Hala nasıl bir ticaret, hala nasıl bir kazanç içerisinde olduğumuzun muhasebesini yapmıyor, şaşkın ve şaşırmış şeytanın çizmiş olduğu yol üzerinde, nefis atının vurdum duymaz adımlarıyla kabrin kapısını çalıp, eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun? Ne dersin be ey yolcu? Ne olur söyle. Allah aşkına söyle, eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun?''

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Şimdi reklamlar.
2: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696, 0412 503 1721. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 630 75-77-61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır. Paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gazi.

0: dinleyiciler. Şube Göletli Park yanı Orhan Doğan Caddesi Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
1: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri. Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
2: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
3: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP, ışıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
0: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
4: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
5: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
6: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Çağrı Efendim.

Ey yolcu! Amelsiz ilim delik, ilimsiz amel hiçlik, imansızlıksa en büyük nankörlüktür. Bugün seni kötülüklerden ve günahlardan uzaklaştırmayan bilgin, görgün ve anlayışın, unutma ki yarın seni cehennem azabından da uzak tutamayacaktır. Bugün fırsat varken, geçmiş günleri telafi etme imkanına sahipken, sana ne oluyor da hala günleri gafletle geçiriyor, hala dünya oyuncağıyla oynuyorsun? Yarın kıyamet gününde, ey Rabbimiz, gördük, işittik, bizi tekrar dünyaya gönder de salih ameller işleyelim, artık kesin onlara iman ettik diyenlerden mi olacaksın? Sen de mi ey yolcu, pişmanlığını mahşere taşıyıp, mahzun ve perişan bir halde yüzü kızaranlardan olacaksın? Rabbinin huzurunda kulluğunu ifa etmemiş, hatta isyan etmiş, bu sebepten dolayı da Rahman'ın yüzüne bakmadığı, merhametten mahrum bırakılmış olmayı nasıl kabul ediyor, Mevla'nın huzurunda mahcup olmayı, yüzüne bakılmamayı, bir kul olarak değer verilmemeyi nasıl içine sindiriyorsun da hala kendine dönüp bakmıyorsun? Sen de mi ey yolcu? Sen de mi? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle, söyle be yolcu. Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ey yolcu! Ruhunu olgunlaştırmaya, nefsine hakim olmaya, bedenini de geri dönüşü olmayan ölüme hazırla. Çünkü sen de biliyorsun ki son durak kabirdir. Kabir ehli her an oraya varmanı beklerken ve bütün hazırlıklarını tamamlamışken sen kendini kabre hazırlıyor musun ey yolcu?

Hani Resul-i Ekrem'in Hazreti Ebubekir'in imanıyla bütün imanlı olanların imanı tartılsa mutlaka Ebubekir'in imanı daha ağır gelir dediği, Efendimizin Havz-ı Kevser'inin hemen sağ yanı başında bulunan Allah Resulü'nün en sadık dostu bir gün şöyle ifade etmişti ya: "Bu cesetler ya bir kuş kafesidir ya da bir hayvan ahırıdır." Ulvi bir kuş olmak varken Mevla'nın buyurduğu gibi onlar hayvan gibidir. Hatta daha da sapıktırlar dediği kimseler arasında bulunmak, onlardan olmak seni korkutmuyor mu? Titretmiyor mu? İrkilmiyor musun? Ürpermiyor musun? Söyle ey yolcu, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ey yolcu, bir bak, neler oluyor etrafında? Kimler göçüyor bilinen bilinmezliklere? Bir bak, kimler hayata yeniden merhaba derken, kimler nasıl, ne şekilde elveda diyor? Ey yolcu, günahlardan içi yanmış, hak yolunun yolcusuna lazım olan, pişmanlıktan adeta kavrulmuş bir yürekle yapılan tevbe, içinde bidat olmayan doğru ve eksiksiz bir iman, üzerinde hiç kimsenin ve hatta düşmanının bile hakkının kalmaması için sarf edilecek bir bilinç ve gayret ve de, evet ve de, Allah'ın emirlerini yerine getirecek kadar din ilmini ve kendini kurtaracak kadar diğer ilimleri öğrenmektir. Unutma ki bunlar en kıymetli sermaye, senin için en kıymetli azıktır. Ey yolcu! Kişinin sevdiği en iyi dost, onunla en zor günlerinde dayanışma içerisinde olan, en zor günlerde yardımlaşandır. Kabirde senin dostunsa, unutma ki salih amellerindir. Bu dostu bugün, hemen şimdi elde etmez, edemezsen, yarın kabirdeki yoldaşın kim olur? Seni telaşlandıran yoksa, yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın ilahi fermanına olan inancındaki kusurların var ettiği bir şüphenin, telaşın neticesi olmasın. Ne dersin ey yolcu? Beni, seni ve kainatın içindeki her şeyi yoktan var eden tek ilahımız olan Allah'a olan sadakatimize, tevekkülümüze ne oldu? Ne oldu be ey yolcu? Ey yolcu! Bugüne kadar hangi fani olana tutunduk, güvendik? Hangi geçici olana bağlanıp da yarı yolda kalmadık ki? Neler neler yaşamadık ki? Güvendiğimiz bedenlerimiz yaşlandı. Büyüttüğümüz evlatlar bir bir terk etti bizleri. Ömrümüzü verdiğimiz, uğrunda nice nice çileler çekerek vücuda getirdiğimiz işimiz, aşımız, paramız nerede şimdi? Nerede ey yolcu? Uğruna ömrümüzü verdiklerimiz, kanımızı, canımızı verdiklerimiz nerede? Bir düşün, nerede ey yolcu? Halbuki Rahman olan Yüce Mevlamız, kim Allah'a tevekkül ederse, Allah ona yeter demiş de duymamışız. Anlaşılan hissedememişiz de.

Selam sana nazlı nebi, selam sana göz bebeği, Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana nuri dilara, selam sana hak habibi, Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana andelib-i zişan, selam sana Muhammed'i, Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahim'ce selam sana, Rahim'ce selam sana, Gafur'ca selam sana.

selam sana Ahmedi nefesli yar. Eyyubça selam sana. Selam sana ya Habiballah. Selam sana ya Nebiyallah. Selam sana ya Resulallah. Ya Resulallah, sen sevmek için istenen, can dudakta istenen, sevda ikliminin en güzel mevsiminin en güzel çiçeğisin. Cemre gibi düştün kainatın kışına. Bahar senin elinde doğdu. Senin elinle indi toprağa. Öyle bir sevildin ki candan aziz bilerek uğruna can verildi. Ama bu ölüm değildi. Adını bir kez anan, bir kez gönülden anan, rahmetin nur kaynağı gözlerinde dirildi. Şimdi biz de seni anıyoruz. Mevlamızın yeminleriyle anıyoruz seni. Ey Faran dağlarında açan sevgili, fecre, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, akşamın alaca karanlığına, kararıp bürüdüğü zaman geceye, açılıp aydınlattığı zaman gündüze andolsun ki, sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok. Alemlere ambersin, ondan başka ilah yok.

Beni ilk öksüz oluşun vurdu. Yetim kalışın yaraladı önce. Elden ele dolaşmıştın. Herkesin göz bebeğiydi. Ama mahzun, ama kederli, bir yanın arşa kadar azamet, bir yanın ürkek. Mekke akşamları yanar verdiğin her nefeste ve gökten inen bir sesle Allah korumasını alır. Senin derdin Allah'tır, hüznün, kederin Allah, senin dostun Allah'tır. Sana en yakın Allah. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud dağını seyrettik okçular tepesinden bir sabah. Bir Medine sabahında Uhud'u seyrettik. Seni göremedik. Ebu Ubeyde bin Cerrah sanki oradaydı. Sanki mübarek yüzüne batan miğfer halkalarını dişleriyle sökmek için nefes nefeseydi. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibiydi. Seni öyle seviyordu ki tenine bir dikenin batması bile o kalbi durdururdu. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud'u gördük bir sabah. Malik bin Sinan olamadık. Mübarek kanının kanına karıştı. Malik bin Sinan sanki oradaydı. Ve inemedik okçular tepesinden. Sanki sen inin demeden inersek Uhud tekrar cehenneme dönerdi. Ey Faran dağlarında açan sevgili, güneşe ve onun ışığına, ardından gelmekte olan aya, onu ortaya koyan gündüze, onu bürüyen geceye, göğe ve onu meydana koyana, yere ve onu yayana andolsun ki sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok. Alemlere ambersin, ondan başka ilah yok. Sen en son peygambersin. Vazgeçtim seni hep ötelerde aramaktan. Seni yüzyıllar öncesine hapsetmekten vazgeçtim. Mesafelerden usandım ya Resulallah. Sana sesleniyorum. Alemlere rahmetsin. Seslenince yanındasın. Buradasın. Günahkarım ama sen günahkarların umudusun. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Mescid-i Nebevi'de gördüm. Mübarek sözlerinden birini süsleyip duvara asmışlar. Benim şefaatim ümmetimden büyük günahları olanlar için buyurmuşsun. İçimde her şey üşür. Rüzgar üşür, yağmur üşür, dua üşür, melekler üşür. Isıtırsan bir sen ısıtırsın. Medine'ye akan nur gibi ak kalbime. Ey Banu Cihan, yorgunum, güçsüzüm, çaresizim. Sen çaresizlerin yardımcısısın. Yüreğimi koşturdum sana doğru, çatlarcasına koşturdum. Kimseye hakkım yok. Huzurunda sana ait varlıkları dava etmem. Ben bir davalıyım. Tükendim ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et.

0: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542-234-7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412-252-1696, 0412-503-1721. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0.
1: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
0: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji yanı Kayapınar Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 çift 050 0507 852 9234. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza

0: anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
1: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
3: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
4: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
5: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
6: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
7: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
8: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
9: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
10: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 5171.
11: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Çağrı FM.
14: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

şimdi yüreğimin kafesi kırık. Fısıldasam yıldızlar duyacak gibi, üflesem kutuplar çöle dönecek. Bu beden kimin? Bana yabancı, sanki başkası gibi. El yürek, dil yürek, söz yürek gibi. Yürekler sancısı çekesi yürek.

Ravza'da Gül Muhammed'in huzurunda dökülen yaşlar aşkına, Kabe'nde Beytullah'ta açılan eller hatırına, secdeye uzanan başlar aşkına, kimsesiz, çaresiz, yetim, yetema aşkına, mazlumlar hatırına, aşk ile kalkan eller aşkına, dökülen yaşlar hatırına, bizi de affet ya Rabbi, affet ya Rabbi.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Güzel ve hoş söz sadakadır."

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Aşkına yandığı inci gözlerini gördü Zeyd'in gözleri. O an geçti anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler Sigorta sunar.
3: Selamun aleyküm Emin abi.
2: Aleyküm selam Naif abi.
3: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
2: Olmaz olur mu?
3: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl? Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
2: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
3: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234

0: 0555-7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 487 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
1: Bilen Kavurmacım. Geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
0: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe şubesiyle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol D Blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti

0: vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
1: 0539 499 5086.
0: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 16 67.
2: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
3: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
0: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Çağrı efendim.

0: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.
1: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapından. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir yara, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler Sigorta sunar.
4: Selamun aleyküm Emin abi.
3: Aleyküm selam Naif abi.
4: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
3: Olmaz olur mu?
4: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
3: Fiyatlar nasıl?
4: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
3: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
4: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
5: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00.
6: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yeni

0: kuru yemiş. Hmm, harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir kuru yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir kuru yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928, 0530 621 57 51. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
2: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 93 72. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
3: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
4: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
1: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
5: Ahsen Yapı PVC. Alüminyum, pimapen, sineklik, PVC, pencere, kapı, çelik kapı ve benzeri diğer ürünleriyle Güneydoğu'nun incisi haline gelen Ahsen Yapı artık Türkiye ve dünya geneline de hizmet vermektedir. Ahsen Yapı. Ahsen Yapı. Huzur Evleri Mahallesi, Sanayi Caddesi, 28. Sokak, No 37. Telefon 0538 938 2125. Ahsen Yapı PVC. Mükemmel bir hizmetin daha iyi bir vizyonu.
1: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0 0533 613 3134.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Çağrı efendim.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: Her güne

0: Her güne bir dua.
1: İlk resmin elimde şimdi. İşin doğrusu bir şeye benzediğinde söylenemez bu resme göre. Belki bir fasulye tanesi kadarsın. Doğru ya, sen şimdi fasulyenin ne kadar ve nasıl bir nimet olduğunun farkında bile değilsin. Acele etme sakın. Zamanla öğreneceksin. Boyun 2,5 santimetreymiş. Biliyor muydun? Masanın üzerindeki yeşil silgiye takıldı gözlerim. O bile bu yarı kullanılmış haliyle senden çok daha büyük. Rabbimiz silgi kullanmaya gerek duymayacağın bir hayat versin sana. Annen bugün kalp atışlarını dinlemiş senin. Eve geldiğimde tarifsiz bir tebessüm konmuştu gözlerine bu yüzden. Belki çok erken ama ben senden daha şimdiden rica ediyorum. Bu tebessümü yok edecek hiçbir şey yapma, olur mu? Çünkü o tebessüm çok yakışır annenin yüzüne. Senin, bizim yüreğimize ve evimize yakıştığın kadar. Rabbimiz her daim yüzümüze yakışan bir tebessümle yaşatsın bizi. Şimdiden bir telaş sardı herkesi. Herkesin dilinde bu soru var. İsim düşündünüz mü? Keşke bilerek ve isteyerek sen seçebilsen ismini. Ve biz de geçiştirsek bu soruları. Cismiyle gelen ismini de getirir diyerek. Rabbimiz ismine uyacak bir hayat versin sana. Ya Rabbi, mal verdiğinde saadet de ver. Kuvvet verdiğinde akıl da ver. Tevazu verdiğinde izzet de ver. İktidar verdiğinde basiret de ver. Bela verdiğinde iman da ver. Nimet verdiğinde şükür de ver. Güzellik verdiğinde iffet de ver. Cesaret verdiğinde insaf da ver. Zorluk verdiğinde sabır da ver ya Rabbi.
0: Her güne bir dua. Her güne bir dua.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.

Allah Resulünden mesajlar. Gerçekten bu Kur'an en doğruya iletir. Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam yapın. Doğru teraziyle tartın. Allah Resulünden mesajlar.

Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: Allah kime şu beş şeyi verirse mutlaka akabinde ona beş şeyi de bahşeder. Nimete şükretmesini sağlar, verdiği nimeti arttırır. Dua etmesini sağlar, duasını kabul eder. Günahlarının bağışlanması için niyazda bulunmasını sağlar, günahlarını affeder. Tam bir pişmanlık duygusu içinde kendisine dönmesini sağlar, pişmanlık ve tevbesini kabul eder. Allah için karşılıksız harcamasını sağlar, yaptığı harcamalarını kabul eder. Alimlerin çoğu şöyle demişlerdir: Allah Teala Hazreti Peygamber'i beş şeyle onurlandırmıştır. Bütün peygamberleri adlarıyla andığı halde ondan adıyla değil Resul diye bahsetmiştir. Hazreti Peygamber bir istekte bulunduğu zaman onun isteğine Allah bizzat kendisi karşılık vermiştir. Oysa diğer peygamberler için böyle yapmamıştır. O istemeden önce ona istediğini vermiştir. Günahını henüz meydana gelmeden affetmiş ve şöyle buyurmuştur: Allah seni affetsin. Fidye, sadaka ve geçimini sağlama meşgalesinden onu uzak tutmuştur. Halbuki bunları diğer peygamberlerin kendilerine bırakmıştır.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Hazreti Ebubekir şöyle demiştir: üç şey, üç şeyle elde edilmez. Zenginlik arzu etmekle, gençlik makyaj yapmakla, sağlık ilaç kullanmakla.

0: Binekli yürüyene, yürüyen durana, az olanlar çok olanlara, küçük büyüğe selam verir.
1: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı efem.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180.

0: Samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin Damak Muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirme ile kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji yanı Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 çift 050 0507 852 9234. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
2: Bilen Kavurmacım. Geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu, Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821.
3: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 93 72.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold.

0: En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
1: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Kaka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
2: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuklık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
0: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
3: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
0: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 48 62.
4: Ahsen Yapı PVC. Alüminyum, pimapen, sineklik, PVC, pencere, kapı, çelik kapı ve benzeri diğer ürünleriyle Güneydoğu'nun incisi haline gelen Ahsen Yapı artık Türkiye ve dünya geneline de hizmet vermektedir. Ahsen Yapı. Ahsen Yapı. Huzur Evleri Mahallesi, Sanayi Caddesi, 28. Sokak, No 37. Telefon 0538 938 2125. Ahsen Yapı PVC. Mükemmel bir hizmetin daha iyi bir vizyonu.
0: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 31 34.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Çağrı efendim.

0: Osman Sungur Hoca ile Gönül Sohbetleri başlıyor.
1: Hazreti Süleyman'ı konuşacağız aleyhisselam. Öyle bir insan düşünün ki çocuklarınıza böyle sahte uçan, kaçan süpermenleri, sahte süper kahramanları anlatmanıza gerek yok. Hazreti Süleyman'ı anlatın, o da uçtu. Gösterdiği mucizeler gayet gerçek ve yaşanmış şeyler. İşte burada eksiğimiz var Müslümanlar olarak. Öncelikle biz tanımıyoruz ki Hazreti Süleyman'ı. Nasıl bir hayatı var? Çok çarpıcı, çok etkileyici bir hayatı var. O yüzden biz de dedik ki Hazreti Süleyman'ın hayatını konuşalım beraber. Hem sizler de bu şekilde öğrenmiş olun, hem de çocuklarınızı Hazreti Süleyman aşkıyla yetiştirin. Gene S yazan tişört giysin ama bu sefer Hazreti Süleyman'ın tişörtünü giysin. Tabiri caizse gönlünde onu taşısın. Hani bir laf vardır ya, Sultan Süleyman'a kalmadı dünya. Gerçekten de Sultan Süleyman bütün dünyayı hükmetmiş. Gelmiş geçmiş saltanatı en kuvvetli insan, ona bile dünya kalmadı. Peki nasıl bir saltanatı vardı? Biraz hayatını konuşalım. Öyle bir insan düşün ki Sefa, ordusunda cinler var, insanlar var, hayvanlar var, hatta melekler var. İnsanın zihnine böyle bilim kurgu filmler geliyor değil mi? Gerçekten onlardan daha etkileyici. Hazreti Süleyman'ın adı Kur'an'da 16 farklı yerde geçiyor. Kendisi Gazze'li, Gazze'de doğmuş, Kudüs'ün yakınında yani. Bugün abluka altına alınmış dünyanın en büyük açık hava hapishanesi dediğimiz yer var ya, çevresinde işgalciler var. İşte o Gazze'de doğmuş ve Kudüs'te vefat etmiş. 53 senelik bir ömürden bahsediyoruz ama bu 53 sene gerçekten çok enteresan hikayelerle dolu. Kabri şu an hala Kudüs'te. İsteyenler ziyaret edebilirler. Biz de Ramazan'ın içinde her sene artık bir rutine binmiş, Mescid-i Aksa işgaliyle beraber Filistinli masum kardeşlerimizin çok ciddi şiddet görmesi, bombalanmaları, joplanmaları, öldürülmeleri gibi hadiseler. Geçen sene 350 kadar Filistinli kardeşimiz mesela şehit edildi. Her sene böyle öldürülüyor. Yani bir günde olsa infial olacak. O yüzden her güne 1-2 şehit koymuşlar resmen. Bu vesileyle Kudüs'ü de bir anmış olalım. İnsanların oraya gitmesine de vesile olsun inşallah. Çünkü bizler oraya gitmeliyiz ki oralara sahip çıkalım. Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca yükseldiği yer. Hazreti İsa'nın göğe yükseldiği yer. Allah'ın yeryüzündeki 3 mescidinden 3.'sü yani Kabe neyse, Mescid-i Nebevi neyse, Mescid-i Aksa da bir nebze odur. Bir namazın 500 kat namaz kıymetinde olduğu sevabı aldığı, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bütün peygamberlerinin ayak izinin olduğu, bütün peygamberlerin ayağını bastığı yerdir. Şimdi o Mescid-i Aksa'yı yıkmak istiyorlar ve yerine tapınak inşa etmek, Süleyman Tapınağı inşa etmek istiyorlar. Bu vesileyle bunu da hatırlayalım, gafletimizden bir sıyrılalım. Şimdi peki neden Süleyman Tapınağı'nı inşa etmek istiyorlar? Çünkü Yahudilerin kendi nesillerinden bildikleri bir peygamber olduğu için Hazreti Süleyman. Ve Hazreti Süleyman hem kral hem peygamber olduğu için ve dünyaya hükmettiği için o gücün sevdasıyla Mescid-i Aksa'yı yıkma projesi bir araya gelen bir proje. Hazreti Süleyman'ın babası Hazreti Davut, demirin kendi eline hamur gibi emrine verildiği bir insan. Hazreti Süleyman onun 19 çocuğundan birisi. Babası hem bir saltanat sahibiydi, bir hükümdardı, hem de bir peygamberdi. Hazreti Süleyman da 12-13 yaşlarında tahta geçti, daha sonra peygamber oldu. Ve onun yaptığı bir dua neticesinde Allah ona öyle bir hükümdarlık verdi ki yeryüzüne hükmetmiş 4 kişiden birisi olarak anılır. Diğer üçü kim? Gene kendisi gibi iman eden tarafta olan, Allahu alem bir peygamber olan Hazreti Zülkarneyn var. İman etmeyenlerdense Nemrut ve Buhtun Nasır var. Hazreti Süleyman babasının olduğu meclislere katılır. Hazreti Davut'un diğer çocuklarından çok farklı olduğu için sürekli babasının yanında hüküm nasıl verilir bunu incelerdi. Ve hatta kendi feraseti babasının da önüne geçtiği söylenir. Hadislerden ve Kur'an'dan gördüğümüz bazı örnekler var. İstersen bunları biraz konuşalım ki az çok sizler de anlayın yani nasıl bir hüküm veriyor ki babasından farklı. Mesela iki kadından bahsedilir. Birisinin çocuğu biraz büyük, birisininki biraz küçük. Çocuğu büyük olanın çocuğu yolda gelirken bir kurt tarafından kapılıyor. Diğer kadın da küçük çocuğu öbüründen almaya çalışıyor. Bundan sonra benim oğlum bu diyerek. İkisi de anne olduğunu iddia eden iki kadın Hazreti Davut'un huzuruna giriyor. Hazreti Davut bakıyor daha çok ağlayan, daha samimi gördüğü kişiye hükmediyor. Diyor ki çocuğun annesi budur, çocuğu ona teslim edin. Hazreti Süleyman diyor ki babacığım isterseniz bana bir bıçak verin, bu çocuğu ortadan ikiye ayırayım, ikisi de çocuktan pay alsın. Birinci kadın tamam der gibi rıza gösterirken ikinci kadın tamam annesi ben değilim, annesi o, çocuğu bölmeyin, çocuğumu kesmeyin diyor. Hazreti Süleyman diyor ki Allah sana rahmet etsin, çocuğun annesi sensin. Çünkü gerçek anne çocuğunun zarar görmesindense kendisinden ayrı düşmesini kabul eder. Babası ondaki feraseti görünce Hazreti Süleyman'ı kendi yerine hazırlıyor. Bir diğer hadise anlatılır. Bir koyun sürüsü bir tarlayı işgal ediyor, ekinlerini talan ediyor. Tarla sahibi koyun sürüsü olan adamı dava ediyor. Hazreti Davud diyor ki madem tarlayla koyun sürüsünün fiyatları denk, öyleyse bu mahvolan ekinlere bedel olarak bu koyunlar ona verilsin diyor. Hazreti Süleyman diyor ki babacığım bir yol daha var, isterseniz şöyle bir fikrim var. Koyunlar tarla sahibine borç olarak verilse, bir yandan da o tarla imar edilmeye çalışılsa koyun sahibi tarafının da yardımıyla. Ekinler hazır olunca koyunlar esas koyun sahibine iade edilse, o geçen süre zarfında sütünden yününden tarla sahibi istifade ederek o da mahrum kalmamış olsa nasıl olur? Bu hüküm herkes tarafından kabul görüyor ve feraseti takdir görüyor. Hazreti Davud, Hazreti Süleyman'ı kendi yerine hazırlamaya başlarken İsrailoğullarından bir itiraz geliyor. Hazreti Davud da bunun üzerine imtihan edeyim diyor. 13 tane soru soruyor. Sorulardan bir tanesi, bak ne kadar güzel. Hangi parça vardır ki o düzelirse diğer cüzler de düzelir, o bozulursa diğer cüzler de bozulur? Herkes farklı cevap verirken Hazreti Süleyman diyor ki o kalptir. Hemen takdir görüyor. Hazreti Davud hepsinin asalarını topluyor, bir odayı kilitleyip koyuyor. Daha sonra kapıyı bir açıyor. Sadece Hazreti Süleyman'ın adının yazdığı asa, üstünden yeşillikler çıkmış, bir çiçek çıkmış. Ve herkes onun Allah tarafından ikrama mazhar olduğunu anlıyor ve onun Hazreti Davud'un peşinden hükümdar olmasını kabul ediyor. Sa'd suresinde geçen Hazreti Süleyman'ın çok etkileyici bir duası var. Diyor ki Rabbim beni bağışla, bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver. Şüphesiz sen daima bağışta bulunansın. Allah diyor bunun üzerine biz de istediği yere onun emriyle kolayca giden rüzgarı, bina kuran ve dalgıçlık yapan şeytanları, demir halkalarla bağlı diğer yaratıkları emrine verdik. İşte bu bizim bağışımızdır, ister ver ister elinde tut. Hazreti Süleyman'ın o günden sonra hiç kimsede olmayan bir hakimiyeti başladı. İnsanlara, cinlere hükmetti, bir tahtı vardı, bununla beraber rüzgara biniyor. İman hava yolları mı dersin artık ona? Normal bineklerle gidilen bir aylık mesafeleri bir günde gidiveriyordu. Hayvanların dilini biliyordu mesela. Sadece hayvanların değil, kuşların, karıncaların da dilini biliyordu. Onlarla konuşuyordu, onlara emirler veriyordu ve ordusunda istihdam ediyordu. Düşünsene. Bir gün ordusuyla Karınca Vadisi'nden geçerken Neml suresinde anlatılıyor. Karıncalardan biri diğerlerini uyarıyor. Süleyman'ın ordusu geçecek, çabuk yuvanıza saklanın diye. Hazreti Süleyman da bundan dolayı Allah'a şükrediyor. Allah ona ismi azam duası öğretmişti. Hatta onun bir yüzüğü vardı üstünde ismi azam bulunan. Biliyorsun çok gizli bir sırdır. Leduni ilimler arasındadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mukarrebinden çok yakın olan birkaç sahabesine bunu öğretmiştir. Hazreti Ali bunlardan biri. Selman-ı Farisi bunlardan biri. Huzeyfe bunlardan biri. Hazreti Ayşe öğrenmek istemiş, öğretmemiş mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İsmi azam o kadar etkili ki onunla ne istersen Allah veriyor. O yüzden o yüzüğü taktığı zaman onun ettiği dua makbul. O yüzük hala insanlar tarafından aranıyor. Allah tabi dilediğine verir onu. Dilemediğine vermez. Öyle bir hakimiyet düşün. Tahtına oturuyor, istediği yere uçarak gidiyor. Kuşlar emrinde, önden gözcü olarak kuşlarını gönderiyor. Kuşlar nerede su var, nerede düşman var, önden gözcülük yapıyor. Aynı SİHA gibi yani veya İHA gibi. Yani insansız hava aracı, şuurlu bir kuş geliyor sana söylüyor, bir kamera gibi. Bütün bölgeyi böyle hakimiyetinde adaletle tutabilmiş. Kuşlar ona gölge yaparmış, hem de şemsiye görevi görürlermiş. Yağmurdan, güneşten korurlarmış. Hazreti Süleyman atları çok severmiş. Onları izlemeyi, Allah'ın esmasının onlar üzerindeki tecellilerini izlemeye bayılırmış. Daima beyaz elbise giyer. Zaten kendisi beyaz tenli, nur yüzlü, çok güzel yüzlü bir insan. Allah ahirette bizi böyle kucaklaşmayı, tanışmayı nasip etsin. Bu hikayeleri bir de cennette ondan dinlemek var. Düşünsenize ne kadar güzel olur. Ama çok edepli bir insanmış. Allah korkusuyla hareket eder ve çok güzel bir özelliği var. Daima miskinlerle otururmuş. İnsanlar tarafından horlanan, fakir görülen kimselerle vakit geçirirmiş. Bu da onun yüreğinde tevazuyu koruyor. Sürekli varlıklı insanlarla veya soylu insanlarla vakit geçirmek belki kibre sebep olabilir diye diye tevazının yolunu böyle seçmiş. Öyle icraatlar yaptırmış ki dünyadaki bütün diğer hükümdarlar ona biat etmişler. Onun emrine girmişler. O da yollar, köprüler yaptırmış. Ama bu yolları, köprüleri, sarayları kime yaptırmış? Cinlere yaptırmış. Çok enteresan. Belki bugün tarihi eser diye, dünya harikası diye gördüğümüz, bildiğimiz şeylerden bazılarını cinler yapmıştır belki. Hazreti Süleyman'ın bir diğer güzel özelliği ise yeşilliğe çok önem verir ve yeşillendirme faaliyeti yapardı. Ağaçlandırma ve yeşillendirme. Şu özelliğini de unutmadan geçmeyelim. Fen ve sanata çok önem verir ve bu konuda ilerleme kaydedilmesi için gerekli çalışmalar yapardı. Ve enteresan bir şey söyleyeyim Sefa. İş bölümü yaptı biliyor musun? Full verimlilik, full performansla kullandı ordusunu. Mesela cinlere imar vazifesini verdi. Cinler taşları işleyeceklerdi, demiri işleyeceklerdi. Bir de dalgıçlık yapacaklar. Denizin dibinde veya bir mağaraların dibinde mücevherler, inciler, değerli madenler ne varsa onları çıkartıp getireceklerdi. Öyle saraylar inşa ettiriyordu ki bazıları billurdandı mesela, camdan yani düşün. İş bölümünde cinlere bunu vermişti. İnsanlara ise çiftçilik, çobanlık, sanat ve ticaret vazifesi vermişti. Toplumu böyle organize ediyordu. Hayvanlara da görevler veriyordu. Onları özellikle nöbet konusunda görevlendiriyordu. Nöbetçi yapıyordu onları. Yük taşımada onları istihdam ediyordu. Bir de istihbarat ağı kurmuştu hayvanlarla. Hayvanların dilini bildiği için, konuşabildiği için onlarla bilgi alıp verme konusunda çok hayvanlar faal olarak çalışıyorlardı. Hani posta güvercini gibi düşünme. Çok daha geniş, detaylı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle söylüyor. Süleyman Aleyhisselam Beyt-i Makdis'in binasını bitirdikten sonra Allah-u Teala'dan 3 dilekte bulunmuştur. Kendisinden sonra kimseye nasip olmayan bir mülk ve saltanat, ilahi hükme uygun hüküm verme kudretinin bahşedilmesi, yalnız namaz kılmak için Mescid-i Aksa'yı kastedip gelenlerin analarından doğdukları gibi günahsız hale gelmeleri. O yüzden bak Mescid-i Aksa'yı ziyaret çok önemli. Allah-u Teala bunlardan ilk ikisini Süleyman Aleyhisselam'a vermiştir. Üçüncü dileğinin de kabul edilmiş olmasını umarım diyor. Yani demek ki kıyamete kadar devam eden bir şey. İnşallah sadece Mescid-i Aksa'yı kastedip gidersek anamızdan doğduğumuz gibi günahsız olarak Allah bizi kabul edebilir. Hazreti Süleyman'ın duası Allah-u Alem kabul edilmiş. Mescid-i Aksa'yı 7 yılda inşa ediyor. Temellerini Hazreti Davut atıyor. 7 yılda inşa ediyor ama çok sanatlı, çok güzel yapıyor. Yanına bir saray yapıyor. Onu da 13 yılda bitiriyor. Harika bir görüntüsü oluşuyor. Onun emrine bakır verilmişti. Hatta Fenikeli ustalıların Hazreti Süleyman için inşa ettikleri Etsiyon Geber Limanı'nda günümüze kadar ulaşan bakır dökümhanesi arkeolojik çalışmalarla ortaya çıkmış. Bu da kanıt olarak ortada duruyor. Gelelim o Kur'an'da geçen meşhur Belkıs'ın tahtı meselesine. Hüthüt isminde ibibik kuşu türünden Hazreti Süleyman'ın bir kuşu var. Su bulmak için civarı dolaşır, bilgi getirir vesaire. Diğer bölgeden gelen Hüthüt kuşlarıyla konuşuyor ve Yemen bölgesinde Belkıs isminde bir melike olduğuna dair bilgi alıyor. Bu insanlar Allah'a iman etmeyi bırakıp güneşe tapar hale gelmişler. Hemen durumu geliyor, Hazreti Süleyman'a haber veriyor. Hazreti Süleyman da bir mektup yazıyor. Besmele ile başlayan bir mektup. Bismillahirrahmanirrahim. Biliyorsun Kur'an'da 114 sure var. 114 surenin 113'ünün başında Bismillahirrahmanirrahim yazar. Sadece Tevbe suresinin başında yazmaz çünkü Rahman ve Rahim isimleriyle aynı bağlamda olmayan tedip ifadeleri içermesinden dolayı. Ama Neml suresinin içinde de Bismillahirrahmanirrahim geçer. İşte o da burada geçiyor. Bana Süleyman'dan bir mektup geldi ve mektup Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor diyor Belkıs. Hüthüt kuşu tabii pencereden giriyor, bir delikten bırakıyor. Belkıs sabah uyandığı zaman mühürlü bir zarf görünce biraz tedirgin oluyor. Diyor, biraz da korkuyor. Diyor ki gerçekten bir peygamber olabilir. Eğer peygamberse onunla savaşmayalım, kaybederiz. Ona tabi olamam. Peygamber değilse onunla savaşalım. Hazreti Süleyman onu kendisine çağırıyor. İsyan edenlerden olma, bana gel diyor. O da önden hediye gönderiyor. İmtihan etmek için. Bir bardak, bir taş, iki altın kerpiç, delikleri eğri olan bir de inci gönderiyor. 540-500'de erkek ama kızlar erkek, erkekler kız kostümüyle gidiyor. Eğer diyor ki peygamberse bunları ayırt eder. Delikleri eğri olan inciden ipi geçirmeyi başarır. Bardağı ne gökte ne de yerde olan bir su koyar. Taşı insan olmayan bir şeyle deler. Elçiler geliyor, bir bakıyor ki Hazreti Süleyman tabi onların geleceğinin haberini almış. Altın kerpiçlerden bir ahır gibi bir duvar inşa etmiş. Hayvanları, merkepleri salmış. Onlar da onların üstünde tuvaletlerini yapınca elçiler gelmişler, bir bakmışlar dünyada görülmemiş bir inanılmaz cennet gibi saltanat var. Her yer mücevher, camdan bir saray. Çok etkilenmişler, bakmışlar ki altın oradaki en değersiz şeylerden hayvanlar üstünde pisliği utanmışlar ona hediye olarak sunmaya. Bakmışlar bir de o duvarda iki tane kerpiç eksik, onu biz çaldık zannederler diye oraya koymuşlar. Sonra taşı vermişler. Hazreti Süleyman ağaç kakana emretmiş. Ağaç kakan gelmiş taşı delmiş. Sonra demiş ki sizde delikleri eğri olan bir inci olması lazım. Onu bana verin demiş Hazreti Süleyman. Şaşırmışlar. Nasıl haberi var? Çıkarmış vermişler. Bir kurtçuğa, elma kurduna emrediyor. Elma kurdu alıyor ağzına ipi. O eğri delikten geçiriyor. Başka hiçbir şey geçiremez. Çok etkileniyorlar. Atları koşturuyor. Onların terini de bardağa dolduruyor. Ve 500 kız, 500 erkek kostümündeki insanlara ellerini yüzlerini yıkamalarını söylüyor. Erkekler suyu dökmek için sağ elini kullanırken hanımlar sol elini kullanıyor. Oradan ayırdı diyor. Ve bu şekilde peygamber olduğu ortaya çıkınca Belkıs oraya doğru geliyor. Hazreti Süleyman diyor ki bak Kur'an'da da geçiyor bu. Belkıs'ın tahtını kim bana getirecek? Ordusundaki cinlerden birisi diyor ki ben diyor yerinden kalkana kadar getireceğim. Ve insanlardan bir insan bakın peygamber değil. Ne diyor? Ben diyor göz açıp kapayıncaya kadar onu sana getireceğim. Vastay-ı ilmi celp denilen bir ilim varmış. Bunu biliyormuş. Üstad Bediüzzaman da 20. sözde Hazreti Süleyman hikayesinden bahsediyor. Çok da güzel. Herkesin okumasını tavsiye ederim. Oradan göz açıp kapayıncaya kadar getiriyor. Bu da bize bir ufuk veriyor diyor üstad. Yani demek ki nesneleri sureten veya aslen bir yere nakletmek mümkün. Hani moleküler transportasyon gibi, ışınlama gibi bir şey mümkün. Hani bunun sureten kısmını televizyon yapıyor, ekranlar yapıyor. Belki aslen de bir gün başaracağız. Nesneleri bir yerden bir yere gönderebileceğiz. Tabii cinler Belkıs'ın geldiğini duyunca korkuyorlar. Diyorlar ki bu şimdi bununla evlenir, çocuğu olur, başımıza iyice bela olur. Çünkü şerli cinlerle Müslümanlar arasında savaş çıkmıştı ve Müslümanlar galip gelmişti. O diğerleri şerli olanlar, şeytan olanlar köleleştirildi. Yani boyun eğmek zorunda kaldılar tabiri caizse. Onlar böyle öfkeyle doldular. Fırsat kolluyorlardı zarar vermek için. Ve Belkıs'ı kötülemeye başladılar. Dediler ki onun ayağı böyle merkep ayağı gibi, aklı da bozuk. Hazreti Süleyman o camdan sarayın önüne bir havuz yaptırdı. Üstünü de billurla kaplattı. Belkıs geldiği zaman orayı su zannederek ayakkabılarını çıkardı. Ayağı bu şekilde gözükmüş oldu ki ayağı hiç de merkep ayağı gibi değil, gayet güzel. Sonra tahtını ona gösterdi. Biraz değişiklik yaptı üstünde. Belkıs baktı, "Aa bu benim tahtım gibi," dedi. "Çok benziyor," dedi. Fark etti ki yani çok zeki bir insan, o farkı anlayabilir. Demek ki aklı bozuk değil. Ve bu şekilde Belkıs iman ediyor ve bir rivayette de Hazreti Süleyman'ın evlendiği söyleniyor. Gene Sa'd suresinde anlatılıyor. Biz Süleyman'a bir imtihan verdik diye. Bir süre, şimdi bunun için farklı rivayetler var. Bir tanesi 40 gün boyunca cinler ihtilal etmişler. Şeytani olanları. Hazreti Süleyman hükmedememiş. Bir başka rivayette ağır bir hastalığı olduğu söyleniyor. Bir başka rivayette de Allah'tan 40 erkek çocuğu istemiş. Ama inşallah demediği için Allah sadece bir tane eşinden bir çocuk dünyaya getiriyor. O da engelli doğuyor. O vefat etti, tahta konuldu diye ayette bu şekilde söylendi diye tefsir edenler de var. Vefatı bile çok ilginç Hazreti Süleyman'ın. Bir inşaat yaptırırken balkona çıkıyor ve kimse yanıma yaklaşmasın diyor. Asasına yaslanıyor. O şekilde o sırada Azrail Aleyhisselam geliyor. O da emrolunduğun şeyi yap diyor. Canını, ruhunu orada alıyor. İnsanlar uzaktan onu görüyorlar. Gece gündüz orada o inşaatı izliyor gibi görüyorlar. Cinler de korkusundan bakamıyorlar. O kadar da heybetli bir insan. Asasına yaslanmış bir vaziyette. Ne zaman ki asasına küçük bir tahta kurdu giriyor. Asanın içine oyuyor. Asa düşüyor. Hazreti Süleyman da onunla beraber düşüyor. O zaman anlıyorlar. Aylar belki yıllar geçtikten sonra. Düşün, böyle korkmuşlar. Tabi hüküm altında kalmaktan dolayı öfke dolmuş olan bu mahlukat kıyamete kadar bizler insanlar arasında kendimize işbirlikçileri bulacağız. Ve bir daha bu duruma düşmemek için biz hükmedeceğiz diye. Aralarında yeminleşiyorlar. Bir de kısaca ahit sandığından bahsedelim. Hazreti Musa'nın da emri üzere ahit sandığında Tevrat korunuyordu. Hazreti Süleyman da buna devam ettirdi. Fakat daha sonra Buhtun Nasır Kudüs'ü işgal edip her şeyi yakıp yıkınca, bütün o sarayları, inşa edilen bütün o güzellikleri yakıp yıkınca ahit sandığını da aldı, Babil'e götürdü. Sonra tahrip oldu. Tevrat da ondan sonra değiştirildi maalesef. Hazreti Süleyman'ın 9 çeşit mucizesi var. Toparlayalım. Birincisi, rüzgarlar onun emrindeydi. İkincisi, denizi geçmek istediği zaman deniz ona yol açardı. Üçüncüsü, cinler onun emrindeydi. Denizin dibinden ona mücevherler çıkartabilirlerdi. Dördüncüsü, bir mühürlü yüzüğü vardı. O mührüyle ne dua etse üstünde ismi azam yazılı olduğu için kabul olurdu. Beşincisi, karıncalara varıncaya kadar hayvanların seslerini işitir, anlar, onlarla konuşabilirdi. Altıncısı nereye gitmek istese kürsüsüyle beraber uçarak giderdi. Yedincisi cinnilere çıkarttırmak için bütün mücevherlerin yerini de Allah ona bildirirdi. Sırlı ilimleri Allah ona öğretmişti. Sekizincisi avucuna aldığı bir miktar suyu bir dağa serptiği zaman o dağ ovalar hep yemyeşil olmuştu. Dokuzuncusu da Hazreti Süleyman bir yere gittiği vakit duvarlar da onun etrafında gittiği söylenir. Rabbim bizim de Hazreti Süleyman gibi onun rızasına uygun yaşayıp dünya ahiret saadetine mazhar olmamızı nasip etsin. Allah razı olsun, El Fatih.

0: Osman Sungur Hoca ile gönül sohbetleri sona erdi.
1: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
2: Diyarbakır ilimiz için öğle namazı vakti.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit öğle, gün ortası, dünya telaşındasın, işler yoğun, yarım kalmış ne kadar iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey, sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak, belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var ve ne kadar da vazgeçilmezsin. Oysa dünya seni pek umursamıyor. Sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Vakit öyle. Güneş göğün en yüksek noktasında. Tıpkı gençliğin gibi. Şimdi gün de bir delikanlı. Heyecanlı ve telaşlı. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. Hiç akşam olmayacakmış gibi. Halbuki güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen herkes gibi o da alçalmaya başladı. Akşama doğru akmaya başladı. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlıyor. Bilesin ki gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta, kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Telaşlarının arasından sıyrıl. Ruhuna yer ayır. Ebedi sükunete hazırla kendini. Kalbini sonsuzluğa bitiştir. Alnını secdeye değdir. Vakit öyle. Şimdi öğle namazı vakti.
2: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
3: Çağrı FM.
2: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
3: Çağrı FM.
2: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
3: Çağrı FM.
2: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
3: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler Sigorta sunar.
3: Selamun aleyküm Emin abi.
2: Aleyküm selam Naif abi.
3: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
2: Olmaz olur mu? Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
3: Fiyatlar nasıl?
2: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
3: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
2: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
3: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kurtarıcı.

0: DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00.
1: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
0: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası. Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 487 82.
2: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
3: Çekirdekten yetiştirilmiş

0: gelişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
2: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
1: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Çağrı Efendim.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler. Tereyağı buzdolabında fazlaca donduysa ve hemen kullanmanız gerekiyorsa, rendeleyerek ihtiyacınız kadarını elde edebilirsiniz. Açılmayan kavanoz kapağını sıcak suyun altına tutarsanız metal genleşir ve kavanozu kolayca açabilirsiniz.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, cennetin anahtarı namazdır. Tevhidden, imandan sonra namazdan daha sevgili bir ibadeti Allahü Teala kullarına farz etmemiştir. Eğer namazlardan çok sevdiği bir ibadet olsaydı, şüphesiz melekler onunla ibadet ederlerdi. Halbuki meleklerin kimi kıyam, kimi rükû, kimi sücud, kimi de kuut halindedir.

0: Namazını ayakta kıl. Gücün yetmezse oturarak kıl. Buna da gücün yetmezse yatarak kıl.
1: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa,
2: bu çağrıya kulak verin.
1: Çağrı efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu, Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821.
6: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka

0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Diclekent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
2: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
2: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 93 72.
3: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
4: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Diclekent Medya Kavşağı'nda.
5: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Çağrı efendim.

0: Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arabın Arap olmayana üstünlüğü yoktur. İnsanlar ya senin dinde kardeşin ya da hilkatte eşindir.
1: Bütün Müslümanlar kardeş. Bütün Müslümanlar kardeş.
2: Ben kardeşiniz Musa Umar Musa, Nijeryalıyım.
3: Ben kardeşiniz Kevin Anabudlu'yum.
4: Ben kardeşiniz Muhammed Abubakar Malili.
5: Ben kardeşiniz Rahmetullah Kırgızistanlıyım.
6: Ben kardeşiniz Sıracuddin Eydimenya Ugandalıyım.
7: Ben kardeşiniz Halim Melezeyalıyım.
8: Ben kardeşiniz Musa Milongo İbn Adam Demokratik Kongo Cumhuriyeti.
9: Ben kardeşiniz Abay Moistanlıyım.
10: Ben kardeşiniz Abdülvahab İdris Ganalıyım.
11: Ben kardeşiniz Haşim Diallo Burkina Faso'luyum.
12: Bugün kardeşlik günüdür.
13: Hep beraber aynı secdeye gidiyoruz.
14: Sözde değil, özde kardeşiz.
15: Kardeşlik Peygamber Efendimiz'in bize bıraktığı bir mirastır.
0: Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmandınız da O kalplerinizi birleştirmişti. Ve O'nun nimeti sayesinde kardeş olmuştunuz. Ve siz bir ateş çukurunun kenarındayken oradan sizi O kurtarmıştı.

0: bir elinden tutsaydın Allah Resulü'nü, buluştururdu Arap'ı, Arap olmayanı. Buluştururdu kara deriliği, sarı deriliği. Kardeş yapardı en uzak iklimleri. Kardeşlik yeniden hep birlikte Allah'a sarılma tutkusudur. Kardeşlik ellerin Allah'ın ipine uzanmasıdır. Kardeşlik Livaül Hamd altında buluşma coşkusudur. Kardeşlik Resulullah'ın sancağı altına sığınabilme heyecanıdır. Kardeşlik herkesin birbirini cehennemden kurtarma çabasıdır. Kardeşlik herkesin birbirine cennet sunma gayretidir. Kardeşlik hep birlikte Kur'an pınarında kanma eylemidir. Müslümanlar kardeşten başka ne olabilir ki? Bir Müslümanın acısı bir başka Müslüman için nasıl sevinç olabilir ki? Bir Müslüman acı duyarken diğerinin için nasıl kan ağlamaz ki? Allah Resulü, ey Allah'ın kulları kardeş olunuz diye seslenirken, Müslümanlar o sesi nasıl boşlukta bırakabilir ki? O ses boşlukta kalmışsa, mahşer ortamında o sesin sahibiyle nasıl yüz yüze bakılabilir ki? Öyleyse Allah'a sarıl. Öyleyse Allah'ın ipine sarıl. Tut elinden Allah Resulü'nün, daya dudaklarını Kur'an pınarına. Rahmeti kuşan, meveddeti kuşan, kardeşlerine karşı sevgi, sevgi, sevgi. Çıkar nefreti hayatından, öfkeyi at yüreğinden, arındır dilini gıybetten, çiğneme kardeşinin etini. Bak nasıl ağır geldi yüreğine, söyle, sayma, yıkma onurunu. Kanına bulaşmasın elin hiçbir canım. Karıncayı bile incitmek hak değilken, nasıl dökülür kanı insanın? Çocuklara nasıl kıyılır? Nasıl payimal edilir insanların onuru? Kalbine bak. Allah ısındırmış da onu mümin kardeşin için. Hala sıcak mı? Hala Allah'ın rahmetinden, meveddetinden bir dirilik taşıyor mu? Soğuklar mı vurdu yoksa yaşanan kışların, Resulullah'tan uzak mevsimlerin ayazında? Bir ateş çukuru olmaktan Allah kurtarmıştı kalbini. Bak kalbine. Yeniden ateş çukuruna mı döndü yoksa? Sev, affet, vazgeç. Dünya ebedi değil. Ebediyette sevgi kalsın, kardeşlik kalsın. Dokunsaydı Allah Resulü tek tek her bir yüreğe, esseydi Muhammed'in meltemi doğu batı ufuklarında, kuşatsaydı Resulullah'ın yüreği tüm İslam coğrafyasını, tüm evreni, insanlığın yüreğini, bir sevgi uygarlığı inşa olurdu evren çapında. Üşü üşüyenlerle birlikte, yan yananlarla, aç kal aç kalanlarla birlikte, paylaş acıları, acıları azalt, paylaş sevinçleri, sevinçleri çoğalt. İyilik taşı gittiğin her yere, rahmet ol bulunduğun her yerde. Aldatma sakın, kimseyi aldatma. Kardeş isen kardeşliğini bil. Kardeşlik bir hukuk işidir. Allah koydu o hukuku. Allah'ın elçisi yaşadı o hukuk içinde. Dağları taşları seven bir peygamberin ümmetisin. Uhud'u seven, Hacer-i Esved'i öpen, haremin ağacının çiçeğini, kuşunu, böceğini koruyan bir rahmet peygamberi var önünde. en yakınlarını katledenleri, amcasının ciğerini sökenleri, kardeşleri arasına katan bir yüce yüreğin izindesin. Yüreğini ayarla kutlu Resul'ün yüreğine. Aşiretini kutsama, ırkını kutsama, rengini kutsama, malını, mülkünü, evladı, ihaleni kutsama. Arabın Arap olmayana üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak Allah'a yakınlıkladır. İnsan olmakladır üstünlük. Kardeşliğin önüne geçirme dünya iktidarını. Dövme, sövme, hakaret etme, öfkeni yut. Kinle kirletme yüreğini. Zulmetme, hasedi bırak, kibri bırak. Kimseyi küçük görme, aşağılama. Göz kaş işaretiyle bile hukukuyla oynama kardeşinin. Kıskançlığı bırak, buğzu, düşmanlığı bırak. Didişme hiç kimseyle. Asla, asla iftira atma. Hiçbir insanın malına, canına, namusuna dokunma. Elini koru, dilini koru. Ne tek insanın izzeti nefsini çiğne, ne bir topluluğun, bir kavmin onurunu rencide et. Koca bir millette helalleşebilir misin? Bir kavmin borcunu ödeyebilir misin? Ya koca bir topluluk yakana yapışırsa mahşer ortamında? Rabbin huzurunda hangi kini, hangi öfkeyi, hangi yalanı, hangi iftirayı, hangi gıybeti savunabilirsin? Söyle hangisini, sor kendine hangisini? Bir kalp işçiliğine soyun yeniden. Allah'a sarıl. Allah'ın ipine sarıl. Orada buluşsun ellerin milyarlarca elle. Bak ellerine hangi ellerle buluşmuş. Hangi ipe sarılmış. Dua et Yaradan'ın öğrettiği gibi. Kalbini kinden arındır kardeşlerine karşı. Mağfiret dile kardeşlerin için. Sök yüreklerindeki öfkeyi, buğzu sök, hasedi sök, kini at, Allah için sevgiyi kuşan, sevdiğini söyle kardeşine, dua et kardeşine. Kalbimizde iman edenlere karşı kin bırakma diye yalvar, yakar Rabbine. Kurtul kardeşini içinde öldürmekten ve etini ağzında çiğnemekten. Rahmetini kuşan kardeşine karşı, mağfiret dile onun için. Arındır onu, içine en arı duru haliyle taşı kardeşini. Acısını duy yüreğinde, onunla öylesine bütünleş ki, evrensel çapta bir kardeşlik anıtı kurulsun. Şeytanı kov, nefsine gem vur ve sadece yüreğini konuştur. Hep yüreğinle konuş. Gör bak, o zaman dünya nasıl bir cennete dönüyor. O halde tut Allah Resulü'nün elinden. Kardeşliği yaşa. Kardeşliği yaşa. Kardeşliği yaşa.
1: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
2: Çağrı Efem.

Dağa feryat çökmüş ümmet neylesin? Ecel gelip çatmış insan amelsiz. Yakar bizi tefrikalar çaresiz. Yollar kapanmadan gel ya Muhammed. Yollar kapanmadan gel ya Muhammed. Gel ya Muhammed.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler sürücü kursunda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 70 21. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
1: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji Yanı, Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 çift 050, 0507 852 92 34. Feyza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feyza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza @çarşaf. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
0: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle. Bilen

0: Dünyası, Meyka Collection, Toptan Perde Satış Noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
1: 0539 499 5086.
0: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 31 34.
2: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
3: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
4: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 75 03.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Çağrı efendim.

değil, doktor değil, kanayan kalp sarılır mı? Dünya kadar büyük yürek zulme karşı üzülür mü? Rabbim takdir etmiş ise müminler hiç üzülür mü? Rabbim takdir etmiş ise müminler hiç üzülür mü?

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: Evhel bestahaye edebi seydaye meymalımız gin endame yekitiya alimanu medreseyan bi münasebeta zafera birayin mey hamase u leşkeri qassamin visiye ve zafera birayin me tebriku piros kiriye.

Allah'a karşı gelmekten sakının. Çocuklarınız arasında adil olun. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.

Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. Kapıları açacak coşkun bir niyaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılabı az kaldı.

Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizle otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Lila Perde dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, Diyar Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696, 0412 503 1721.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 08 37. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28, 0530 621 57 51. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu, Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406, 0531 593 58 21. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 93 72. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm.

0: sormadan altına almayın. Sincar Gold Gaziler Çeşme durağı karşısı Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 65 28. Işık Otomotiv. Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
1: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
2: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
0: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 51 71. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Çağrı efendim.

uslat yakınlaştı. Yakın durdu zaman. Vakit tamam tamam tamam. Az ötede göründü ayrılık. Nuru infaz etmeye and içmiş karanlık. Birazdan kaybolacak gece. Kurbanını adayacak, doğacak şafak. Eli tetikte bekliyor kara yüzlü cellat. Silahların ucunda göründü ölüm. Vur emriyle vuruldu her yanım. Etrafa yayılan kurşun sesleri. Ölüm kustu namlular. Kana boyadı masum bedenleri.

gençliğinin baharındaydı Furkan. Alnında nişanesiydi tertemiz kan. Sular çekildi, gemiler can çekişti, esir alındı insan. Ey mavi Marmara'nın aşk yolcuları, kıpkırmızı kanlarıyla güllere koku veren kahraman.

hayat bulan şehitler. Kanınız bereket kattı çorak toprağa. Ümmet dirildi, milyar yıldız pahasına şafağa girildi. Selam olsun sizlere, selam olsun İbrahim Bilgin'e, Cevdet Kılıçlar'a, Cengiz Akyüz'e. Selam olsun Çetin Topçuoğlu'na, Ali Haydar Bengi'ye, Fahri Yıldız'a. Selam olsun Cengiz Songür'e, Necdet Yıldırım'a. Selam olsun şehitlerin yiğit evladı Furkan Doğan'a. Selam olsun Şeyh Ahmet Yasin'e, Rantisi'ye, Şikaki'ye. Ve selam olsun onur sahibi gazilere ve direnişi omuzlayan tüm erlere.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit ikindi, gün ihtiyarladı. Güneş solgun rengini bırakıyor güller üstüne. Zaman ırmağı ikindinin çağlayanından dökülüyor şimdi. Ayrılığı söylüyor hece hece. Hüzün renkli bulutlar sardı göğü. Güneşin saltanatı bitmek üzere. Zevale doğru akıyor ışıklar. Hatırla ki sen de bir ömrün ikindisine yürüyorsun. Tenin soluyor, gözlerinin feri çekiliyor. Yüzünü bu dünyadan çevirmeye hazırlanıyorsun. Öbür kıyısındasın artık hayat nehrinin. Bundan sonra vadi yok sana zamanın. Yokuş aşağı akıyor kalbin. Rüzgarı bekliyor gibisin. Hayatla bağların zayıflıyor. İnceldiğin yerden kopmaya hazırsın. Sensizliğe alışıyor sevdiklerin. Terk ettiğin yerde o kadar da boşluk bırakmıyorsun. Daha az yer kaplıyorsun dünyada. Vakit ikindi. Kalbini kanatıyor kuru gül yaprakları. Tutunacak dal arıyor gibisin zamana karşı. Zamanın hükmü ağırlaşıyor üzerinde. Gün daha kısa geliyor artık. Yemin olsun ki ikindi vaktine hüsrandadır insan. Şimdi anlıyorsun. Çünkü yokuş aşağı akıyorsun. Dalından kopuyorsun. Hoyrat bir rüzgar artık zaman. Geriye kalan ancak iman. Şimdi ikindi vakti. Secdeye koy alnını. Eğil zamanın sahibinin önünde. Ona konuş, ona konuş. Dualarını fısılda, dualarını fısılda. Sonsuzluğa tut, sonsuzluğa tut. Hece, hece. Vakit ikindi, ikindi namazı vakti.
2: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
3: Çağrı FM.
2: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
3: Çağrı FM.
2: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
3: Çağrı FM.
2: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
3: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Tam 99.
1: Çağrı FM.
2: Mescid-i Haram'a girdim yavaş.

Elimize bir hokka mürekkep alsak ve boş bir kağıdın üzerine döksek, asla manalı bir sayfa vücuda gelmez. O halde diyebiliriz ki, sayfadaki mana, mürekkebi katiplik ve faillik makamından tart eder ve kovar. Zira sayfadaki mana, katibinin ve failinin irade sahibi, kudret sahibi ve ilim sahibi olduğunu gösterir. Bu sıfatlarsa mürekkepte yoktur. Öyleyse sayfaya katip olamaz. Bütün dünya toplansa, sayfadaki mana ifade eden kelime ve cümlelerin mürekkebin tesadüfen dökülmesi sonucunda oluştuğuna bizi ikna edemez. Kainat dahi böyle manalı bir kitap değil midir? Bu manalı kitabın mürekkep hükmündeki iradesiz, kudretsiz ve ilimsiz sebeplerden tesadüfen meydana geldiğine nasıl itikat edilebilir? Bir köyün muhtarsız, bir iğnenin ustasız, bir harfin katipsiz olamayacağını bilen bir insan, nasıl olur da mükemmel bir intizam içinde olan şu kainatın sahipsiz ve hakimsiz olacağına inanır?

şehadet şerbetine son saatlerin inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

Büyük İslam alimi Yahya bin Muaz şöyle demiştir: "Ne mutlu o kimseye ki dünya kendisini terk etmeden önce o dünyayı terk etmiştir. İçine girmeden önce kabrini mamur etmiştir. Kavuşmadan önce Rabbini memnun ve hoşnut etmiştir."

0: Şimdi reklamlar.
1: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
5: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372.
6: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki, Diyarbakır.

0: 0800 87 82. Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
1: 0539 499 5086.
0: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
2: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
3: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
0: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
4: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Çağrı efendim.

Acaba biz Allah'a ellerimizi kaldırdığımız zaman duada Allah'tan neler istiyoruz? Neleri öne alıyoruz? Neleri geriye bırakıyoruz? Acaba biz Miktat İbni Amr gibi şöyle bir dua etmiş miyizdir? Allah'ım, aziz olan bu ümmet kıyamete kadar aziz kalsın. Eğer bu ümmet zelil olacaksa ben öleyim, ümmet zelil olmasın. Böyle dua etmiş miyizdir? Ve bu duanın ertesi gün sabahları işe başlar başlamaz akşamına kadar bu ümmet adına koşmuş muyuzdur? Terlemiş miyizdir? Ümmetin güzelliğine güzellik katma adına gayret içerisinde olmuş muyuzdur?

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. İmanın hakikati ve kemali. Allah Resulü'nün Haris bin Malik'e sorusu ve ondan aldığı cevap. Hazreti Enes anlatıyor. Allah Resulü mescide girdiğinde Haris bin Malik radıyallahu anh yerde uzanıyordu. Resul-i Ekrem onu ayağıyla dürttü ve ona başını kaldır dedi. Haris başını kaldırdı ve "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü" dedi. Allah Resulü "Geceyi nasıl geçirdin ey Haris?" diye sordu. Haris "Gerçek bir mümin olarak sabahladım ya Resulallah" dedi. Hazreti Resulullah "Her sözün bir hakikati vardır. Senin söylediğin sözün hakikati nedir?" buyurdu. Haris "Artık dünya gözümde yok. Öyle ki gündüzlerim susuz, gecelerim de uykusuz geçiyor. Sanki Rabbimin arşını görür gibi oluyorum. Sanki bir tarafta birbirini ziyarete giden cennet yararını, diğer yanda da feryat eden cehennemlikleri seyreder gibiyim" dedi. Hazreti Resulullah, "Sen Allah'ın kalbini gerçekten nurlandırdığı bir insansın. Sen Allah marifetine ermişsin. Bu şekilde devam et" buyurdu. Hazreti Ali'nin ilme teşviki. Kümeyl bin Ziyad anlatıyor. Hazreti Ali elimden tuttu ve beni sahraya doğru götürdü. Bir yere oturduk. Biraz dinlendikten sonra bana şunları söyledi. "Bak Kümeyl, kalpler kaplara benzer. En iyi kalp, kavrayışı en güçlü olandır. Şimdi benim diyeceklerimi iyi belli. İnsanlar üç çeşittir. Birinci grupta olanlar Rabbani alimlerdir. İkinciler kurtuluş yolunda ilerleyen ilim talebeleridir. Üçüncü kısım insanlara gelince onlar ise bilgisiz kalabalıklardır. Bu kitleler rüzgar nereden eserse o yana doğru savrulurlar. İlim ışığıyla aydınlanmamışlardır. Onların sağlam bir dayanak noktaları da yoktur. İlim maldan hayırlıdır. İlim seni korur, malı ise sen korursun. İlim amel edildikçe ziyadeleşir, mal ise harcandıkça eksilir. Alimi sevmek herkesin üzerine düşen bir vecibedir. İlim, alime hayatı boyunca itibar ve şeref kazandırır. Alimin ölümünden sonra da hep hatırlanmasını sağlar. Ancak malın sağladığı itibar, malın gitmesiyle kaybolur. Nice zenginler vardır ki hayattayken ölü sayılırlar. Alimlere gelince onlar dünya var oldukça hayattadırlar. Kendileri vefat etmiş olsa da eserleri ve namları ile gönüllerde yad-ı cemil olarak yaşarlar. Eliyle göğsünü işaret ederek "Ah ah, şuradaki ilmi aktarabileceğim liyakatli kimseleri keşke bulabilsem. Bulduğum kimseler var ama güven telkin etmiyorlar bana. Dini anlamaları için kendilerine verilen ilmi dünya menfaati için kullanıyorlar. Allah'ın serdettiği delilleri kitabının rahmına, verdiği nimetleri de kulları aleyhine istimal ediyorlar. Bazıları var ki hak ehlinin arkasında yer almalarına karşın hakkın ihya edilmesi mevzuunda hiçbir basiretleri yok. Daha işin başındayken şek ve şüpheye düşüyorlar. Bu iki kısmın ikisi de hayırsızdır. Bir kısmı var ki onlar da iradelerini arzu ve hevalarına teslim etmişler. Diğer bazıları ise mal biriktirmekle meşgul. Bunlar asla dine çağıran davetçiler olamazlar. Meralarda otlayan hayvanlara benzerler bu tür kimseler. Gerçek alimlerin vefatıyla ilim de bir nevi ölür. Hayır, Allah'ım böyle olmasın. Varlığını ispat eden delillerin ve ayat-ı beyinatının abes olduğunun iddia edilmemesi için dünyamız alimsiz kalmasın Allah'ım. Bunların sayıları oldukça azdır. Fakat Allah nezdindeki kıymetleri çok ulvidir. Allah yüce dinini bunlara müdafaa ettirir. Bu alimler kendilerine bahşedilen emaneti
layık olanlara intikal ettirirler. Dünyanın zevkü sefasına dalan insanlar arasında onlar olabildiğince mülayimdirler. Cahillerin iltifat etmedikleri ilmi samimi dost gibi telakki ederler. İlmin verdiği aşk ve şevkle bedenleri dünyada olsa da ruhları mana aleminde yaşar. İşte yeryüzünün halifeleri ve İslamiyet'in hakiki davetçileri. Ah, keşke böylelerini görebilsem. Bana ve sana Allah'tan bağışlanma niyaz ederim. İstersen kalkabilirsin artık dedi. Hazreti Ali'nin ilme teşviki. Ashab-ı kiramdan öğütler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizle otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerli

0: Kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
1: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
0: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji Yanı, Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 0050 0507 852 92 34. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ilave tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
0: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Çağrı efendim.

0: Bir hikaye, bir öğüt.
1: Behlül'ün padişahlığı. Halife Harun Reşid'in kardeşi Behlül Dana Hazretleri bir gün kardeşinin tahtına geçip oturdu. Birkaç dakika oturmamıştı ki hemen sarayın hizmetçileri onu fark ettiler. Behlül Dana Hazretlerini tahttan indirdikleri gibi bir de dövdüler. Behlül ağlamaya da başlamıştı. Kısa bir süre sonra Harun Reşid saraya geldi. Behlül'ü ağlarken görünce neden ağladığını sordu. Oradakiler Behlül'ün büyük bir hata işlediğini, tahta çıkıp oturduğunu, kendilerinin de tahttan indirip onu dövdüklerini söylediler. Behlül böyle hatalardan dolayı dövülür mü? Özür dilerim Behlül. Onlar adına senden özür dilerim. Kardeşim, ben beni dövdüler diye ağlamıyorum. Ben birkaç dakika tahta çıkmakla bu kadar dayak yedim. Yarın senin durumun ne olacak? Ne kadar dayak yiyeceksin diye düşünüyor ve onun için ağlıyorum. Bu sözler Harun Reşid'in gözlerini yaşarttı.
2: O halde söyle, nasıl hareket edersem kurtulurum?
1: Adaletle hükmet, kimseyi incitme. Millet senden memnun olup sana dua etsinler. Ancak o zaman kurtulursun.

Acı biberin en acı kısmı neresidir? Acı biberin en acı kısmının çekirdekleri olduğuna dair inancın tersine, asıl acı olan kısım o çekirdeklerin tutunduğu merkezdeki zardır. Bu zar en fazla kapsaisin içeren kısımdır. Kapsaisin biberlere ayırt edici acılığını veren renksiz, kokusuz bileşiktir. Kafasını kuma gömen şey nedir? Eski bir inanışa göre deve kuşu. Ama bu yanlış cevap. Asla bir deve kuşunun kafasını kuma gömdüğü görünmemiştir. Bunu yapsaydı boğulurdu. Bir diğer araştırmaya göre ise deve kuşu bir tehlike sezdiğinde kumun içine başını sokar ama bunu tehlikenin ne kadar uzakta olduğunu anlamak için yapar. Gerçek olan şu ki bir tehlikeyle karşılaştığında her hayvan gibi deve kuşu da var gücüyle kaçar. Tutankamon'un laneti neydi? Öyle bir şey yoktu. Bunu gazeteler uydurmuştur. ...1922'de Howard Carter tarafından keşfedildiğinde Tutankamon'un mezarına giden herkesin korkuya kapılmasına neden olan Firavun'un laneti hikayesi Dali Express'in Kahire muhabirinin işiydi. Bu hikaye daha sonra Dali Mail ve New York Times tarafından tekrarlandı.

peyvu gotinin peşiya. Agire germ, herkes xodide ber. Ani jideriya, da khira miriya. Ap biraziya, khal farziya radike. Aşe dina, be avdigere. Aşık bir çi dibin, kalanane davet adıkın. Aşıka brunştine malakı kırakırın. Ava hafd girarac da viviti. Ava dgola da dmine genni dibe. Av jkaniye, nan jbaniye. Ağad de cani gulam deyişe. Av bi bejinge nae civandin. Aru av disekine, le ev nasekine. Agir berdakaye, xuda aliye baye. Jipeyvu gotinin peşiyan.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Cemaatle kılınan namaz, tek olarak eda edilen namazdan 27 derece daha üstündür.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler Sigorta sunar.
3: Selamun aleyküm Emin abi.
2: Aleyküm selam Naif abi.
3: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
2: Olmaz olur mu? Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
3: Fiyatlar nasıl?
2: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
3: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
2: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
3: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası, Tema Parkı karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu 6, Kayapınar, Diyarbakır. 0540 234 2021.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
5: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki, Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0. Feyza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası. Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feyza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928, 0530 621 57 51. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 58 21. Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
6: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
5: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
6: Telefon 0412 236 36 00, 0543 158 31 34.
5: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
1: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri

0: 0533-7225. Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
1: Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
2: 0539-499-5086.
1: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536-922-1667.
3: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder, evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
4: Telefon 0412-236-0168 0533-938-7503.
1: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542-145-2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555-754-1945, 0534-488-66-00. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546-189-7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
5: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233-64-56 0530-322-2668.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Çağrı Efendim.

Büyük İslam alimi İbrahim en-Nehai şöyle demiştir: tarihte helak olmuş topluluklar ancak üç şeyi yapmalarından dolayı helak olmuşlardır: çok konuşmak, çok yemek ve çok uyumak.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit akşam, gün ölmek üzere. Güneş ışıklarını topluyor eşyanın üzerinden. Kızılca kıyameti kopuyor dünyanın. Kara kefenini giyiyor gün. Gülün rengi soluyor, eşyanın cezbesi yitiveriyor. Hatırla ki senin de akşamın olacak bir gün. Ömrünün ışıkları solacak, hayatının perdesi çekilecek. Senin de kıyametin kopacak. Dudaklarında donacak gülüşün güneşi. Zaman uçurumun olacak. Gelen günün güneşi sana doğmayacak. Unutulacaksın. Ve hatta unutulduğun bile unutulacak. Şimdi akşam. Gün akşamlıdır. Unutma. Ölmeden önce bil öleceğini ki yaşatıldığını fark edesin. Herkesin senden uzaklaşacağı ölüm anını hatırla ki sen de şimdi herkesten ve her şeyden uzaklaşıp Rabbine yanaşasın. Seni sen yokken de bilen Rabbin sen öldükten sonra da bilecek elbet. Herkesin unuttuğu yerde seni bir o hatırlayacak. Hatırını yalnız o bilecek. Sen de onu an şimdi, onu an şimdi. Sen de onun hatırına var secdeye, hatırına var secdeye. Vakit akşam, akşam namazı vakti.

Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. En güzel örnek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin insanlarla ilişkileri. Peygamberimizin konuşması son derece tatlı ve gönül okşayıcıydı. Tane tane konuşurdu. Her cümlesi dinleyenler tarafından iyice anlaşılması için ayrı ayrı olurdu. Vurgulamak istediği bir sözü üçer kez söyleme adeti vardı. Sesi yüksekti. Çoğu kez sessiz durur, hiçbir zaman gereksiz yere konuşmazdı. Konuşma sırasında bazen elini elinin üstüne vururdu. Sevindiğinde gözlerini yere çevirirdi. Çok az güler, güleceği zaman tebessüm ederdi. Hayatı boyunca saf buğday unundan yapılmış bir ekmeği yememişti. Bazı yemekleri çok severdi. Sirke, bal tatlısı, zeytinyağı ve bazı sebze yemekleri hoşuna giderdi. Sofraya gelen yemeği eğer beğenmezse elini uzatmazdı ama hiçbir zaman kötü demezdi. Güzel kokuyu çok severdi. Herhangi biri güzel kokulu bir şeyi hediye gönderdiğinde hiçbir zaman geri çevirmezdi. Sükte denen özel türden güzel bir koku vardı. Daima bunu kullanırdı. Sabah namazını kıldıktan sonra diz çökerek oturur, güneş iyice doğuncaya kadar öyle kalırdı. İnsanlar onun çevresine oturur, onun nasihat ve öğütlerini dinlerlerdi. Çoğunlukla sahabeye rüya gören oldu mu diye sorardı. Eğer biri rüya görmüşse anlatır, peygamberimiz de onu yorumlardı. Ara sıra kendi gördüğü rüyaları anlatır, bundan sonra her çeşit konuşma yapılırdı. Güneş biraz yükselip de gün ilerleyince kuşluk namazı olarak bazen 4, bazen de 8 rekat namaz kılardı. Bundan sonra eve gider, ev işleriyle meşgul olurdu. Yırtık elbiseleri diker, ayakkabısı sökülmüşse kendi eliyle tamir eder ve süt sağardı. Uyurken, "Ey Allah'ım, senin adını anarak ölüyor ve diriliyorum." Uyandığı zaman ise, "Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamd ederim. Herkesin dönüşü O'nadır." diye dua ederdi. Gecenin üçte biri geçtikten sonra uyanırdı. Misvakı daima başucunda durur, kalkınca önce dişini misvaklar, sonra abdest alır ve ibadetle meşgul olurdu. Sağ tarafına yatar ve sağ elini yanağının altına koyarak uyurdu. Altına bir şey serme adeti yoktu. Bazen basit bir döşek üzerinde, bazen bir deri üzerinde, bazen hasır üzerinde, bazen de çıplak toprak üzerinde uyurdu. Bineğine bineceği sırada Bismillah der, oturunca da üç kere tekbir getirir, arkasından da şu ayeti okurdu. Bunu bizim emrimize veren Allah'a hamdü sena olsun. Halbuki biz onu kendimize boyun eğdiremezdik ve biz Rabbimize doğru dönenleriz. Zuhruf Suresi 13. Sonra, "Ey Allah'ım, bu seferimizi kolaylaştır." diye dua ederdi. Hastaları ziyaret eder, hal ve hatırlarını sorar, teselli ederdi. Alnına ve nabzına elini koyar, sağlığı için dua buyururdu. Bir kimsenin ölümü yaklaşınca ölümden önce hastanın yanına gider, onun bağışlanması için dua eder, son nefesine kadar yanında otururdu. Cenaze evine gider, Allah'tan ölünü bağışlamasını diler, cenaze namazını kılardı. Biriyle görüşeceği zaman daima önce selam verir ve onunla tokalaşırdı. Birinin elini tutunca o kişi elini kendiliğinden çekmediği sürece onun elini bırakmazdı. Kendisini ziyarete gelmek isteyen kimse kapısının önüne gelip durur, önce "Esselamu aleyküm" der, sonra "İçeri girebilir miyim?" diye izin isterdi. Kendisi de aynı şekilde izin isterdi. Bu şekilde hareket etmeyenleri kabul etmez, geri çevirirdi. Bir eve girmek istediğinde kapının sağına veya soluna durup bekler ve "Esselamu aleyküm" dedikten sonra içeri girmek için izin isterdi. Sağ tarafından ya da sağ eliyle iş yapmayı severdi. Ayakkabısını önce sağ ayağına girer, mescide önce sağ ayağını atar, topluluğa bir şey dağıtırken sağ taraftan başlardı. Bu şekilde herhangi bir işe başlamak istediğinde önce Bismillah diyerek besmele çekerdi. İnsanlar onun huzurunda otururken başlarına kuşlar konmuş da ürküp de uçmasınlar diye sessiz ve hareketsiz duran insanlar gibi otururlardı.
Biri konuşuyorsa o susuncaya kadar toplantıda bulunanlardan hiçbiri konuşmazdı. Hiç kimsenin sözünü keserek konuşmazdı. Toplantılarda konuşmalara katılırdı. Gülüşmeye de nezaketle katılırdı. Kendisi de şaka sözler söylerdi. Herhangi bir kabilenin değerli bir mensubu gelirse ona mevkiine göre saygı gösterirdi. Hiç kimseye ait şikayet, hata veya ayıbı kendisine getirmemelerini ısrarla söylerdi. Ders ve ibretler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gereksiz yere konuşmazdı. Yemeği kötülemezdi, hoşlansa yerdi, hoşlanmıyorsa yemezdi. Yaptığı her işte adaba dikkat ederdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji yanı Kayapınar Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 çift 050 0507 852 92 34.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
4: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 93 72.
5: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
6: Hep ey namaz,
2: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur

0: 613-3134.
1: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Çağrı Efendim.

jupeyv u gotinin peşiya. Adare devledare, kevani bikaru bare. Adare berfhat gülye dare, sibe le nebu evare. Adetin bavu bapiran, gerik hoştirin cehjiran. Agir b'erde dikeve, terru hüşk tevdidi de berkhe. Agir pekeve, behna pişoje nay. Emanet, hatta kıyamet. Aqil taca zirine, lisere herkesi nine. Aqil ekhe, binanu dev khariye. Aqa jinu mir ne yekbe, sere vana çeser balifke. Aqil ekim, reya dur biber hevali khudukhe. Jupeyv u gotinin peşiyam.

Mevlana'dan dostluk üzerine güzel bir hikaye. Genç adamın biri dermiş babasına her gün. Benim de dostlarım var, sendeki dost gibi. Baba itiraz eder. Olmaz öyle çok dost, hakikisi. Belki bir, belki iki. Fazlasını bulamazsın, gerçek, hakiki. Devam eder durur konuşma. Aralarında başlar bir tartışma. Karar verirler bir sınava. Dostun hakikisini anlamaya. Bir akşam bir koyun keserler ve koyarlar çuvala. Baba der ki oğluna, hadi al bu çuvalı, şimdi götür dostuna. Çuvaldan kanlar damlamakta. Sanki öldürmüşler de bir adamı, koymuşlar çuvala. Dıştan böyle sanılmakta. Delikanlı sırtlar çuvalı, gider en iyi bildiği dostuna, çalar kapıyı. O dost bakar ki bir çuvala, hem de kanlı. Kapar hızla kapıyı delikanlının suratına. Almaz içeri arkadaşını. Böylece tek tek dolaşır delikanlı. Kendince tanıdığı, sevdiği dostlarını. Ne çare, hepsinde de sonuç aynıdır. Evlat geriye döner ama içten yıkılır. Babasına dönerek, haklıymışsın baba der. Dost yokmuş bu dünyada, ne sana ne de bana. Baba hayır evlat der. Benim bir dostum var, bildiğim. Hadi çuvalı al da bir kere de git ona. Genç adam çuvalı sırtlar tekrar. Alnından ter, çuvaldan kanlar damlar. Gider baba dostuna, kabul görür, sevinir. O dost delikanlıyı alır hemen içeri. Geçerler arka bahçeye, bir çukur kazarlar birlikte. Çuvaldaki koyunu gömerler adam diye. Üzerine de serpiştirirler toprak. Belli olmasın diye dikerler sarımsak. Baba işte dost buymuş diye konuşunca, babası daha erken, o belli olmaz daha. Sen yarın git ona, çıkart bir kavga, atacaksın iki tokat hiç çekinmeden ona. İşte o zaman anlaşılacak dostun hakikisi. Sonra gel olanları anlat bana. Genç adam aynen yapar babasının dediğini. Maksadı anlamaktır dostun hakikisini. Babasının dostuna istemeden basar iki tokadı. Der ki tokadı yiyen dost, git de söyle babana, biz satmayız sarımsak tarlasını böyle iki tokada.

0: Bir hikaye, bir öğüt.
1: Açığa çıkan sır. Adamın birisi kendisine bir hizmetçi tuttu. Hizmetçi efendisine, "Benim üç şartım var. Benim farz namazlarımı kılmama karışma. Bana gündüz istediğin işi ver. Yalnız gece hiçbir iş verme. Evinde bana bir oda ver ki oraya benden başka kimse girmesin."
2: "Tamam, şartlarını kabul ettim."
1: Hizmetçi gündüzleri hizmet ediyor, geceleri de ibadetle meşgul oluyordu. Adam bir gün evi dolaşırken hizmetçisinin odasının aydınlık olduğunu fark etti. Kapı aralığından bakınca bir de ne görsün? Hizmetçi başının üstünde gökle yer arasında asılı nur topu gibi parlayan bir kandil gördü.
2: "Ey Allah'ım! Efendime gündüz yaptığım hizmetlerden dolayı sana gündüzleri çokça ibadet edemiyorum. Şayet böyle olmasaydı, gece ve gündüz sana kulluk etmekle meşgul olurdum. Ne olur beni affet."
1: Efendi sabah olunca gördüklerini hanımına anlattı. İkinci gece efendi hanımını alarak hizmetçinin odasına geldiler. Aynı olayla karşılaştılar. İkisi de hüngür hüngür ağladı. Sabah olunca efendisi hizmetçiye,
2: "Sen bundan böyle gündüzleri de Allah'a ibadet edebilirsin ve artık hürsün. Aşikar olmuş sırrım ey Hüda. Yaşamam gereksiz artık dünyada."
1: Hizmetçi ölmek için dua etti. Hemen oracıkta ruhunu teslim etti. Evin içi miski amber kokusuyla dolup taştı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler Sigorta sunar.
2: Selamun aleyküm Emin abi.
1: Aleyküm selam Naif abi.
2: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
1: Olmaz olur mu?
2: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
1: Fiyatlar nasıl?
2: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
1: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
2: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
1: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
3: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
4: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toplancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
5: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0 0533 613 31 34.
3: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
3: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 8782.
0: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
8: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı FM. Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Diyarbakır elimiz için

0: Ne tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
1: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
2: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Çağrı FM.
5: Baktığımızda böyle hani İslam büyüklerini de Evliyaullah'ı da incelediğimizde hemen hemen hep herkesin duası Mescid-i Aksa Filistin topraklarında kabul olmuştur. Şimdi belki bir seyircimiz şöyle der. Ya madem ki dua orada kabul oluyor, Filistinli kardeşlerimiz elbette ki çok dua ediyordur. Ya Rabbi bu zulümden kurtulalım. O onların imtihanı değil ki. O imtihan bizim ümmetin imtihanıdır. Ümmet kendini düzeltmedikçe Mescid-i Aksa ve Kudüs çevresinde yaşama, ibadet etme, onun bereketinden istifade etmeye kendisi layık olmadıkça Allah orayı kurtarmayacak. Sadece Filistinlilerle alakalı bir şey değil. Bütün ümmetin sınavıdır bu. Ve maalesef bütün ümmet bir şekilde dünyalığına dalmış, kendi yaşadığı yerde ben burada rahat olayım, burada benim her şeyim bol olsun, keyfim yerinde olsun. Filistin'de, Mescid-i Aksa'da ya da başka bir yerde ne oluyorsa olsun gibi bırakmışlar.

0: Filistin'e hemen her saldırıdan sonra konuşulan bir konu var. Filistin için ne yapabiliriz? Kudüs için ne yapabiliriz? Fakat biz bugün Kudüs için ne yapmayabiliriz? Ondan bahsedeceğiz inşallah. Herhangi bir işi, bir çabayı küçük görmeyebiliriz mesela. Eğer bir servet gönderemiyorsak oraya 5 lira 10 lira gönderebiliriz. Oraya gidip taş atamıyorsak tweet atabiliriz. Paylaşım yapabiliriz. Bir diğer şey, duadan gevşeklik göstermeyebiliriz, göstermeyelim. Dua edelim onlar için. Bilemeyiz ki bizim duamızla Allah oraya belki melekler ordusu gönderecek. Üçüncü şey, Siyonizm ve destekçilerinin mallarını almamalıyız. Buna karşı çıkan Müslümanlar bile var. Bahaneleri şöyle. Birinci olarak diyorlar ki dünyanın en zengini olan bu insanları boykot etsek ne olur ki? Madem bunların bizim paramıza ihtiyacı yok, niçin bütün ürünlerden, yani bütün yelpazelerde ürün üretiyorlar? Eğer bize ihtiyaçları varsa boykotumuz fayda sağlar. Bu bir kazanımdır. Eğer ihtiyaçları olmadığı halde bu ürünler için dünyanın her yerinde dev fabrikalar kuruyorlarsa demek ki başka bir planları vardır. Yine bizim bu ürünleri bırakmamız, boykot etmemiz bizim için bir kazanımdır. Ürünleriyle hastalık yayıyorlar, sonrasında hastalığı tedavi etmek için de ilaç satıyorlar. Böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Bizler Müslümanlar olarak Küffe ahalisi gibi olmamalıyız. Onlar da kalpleri Hazreti Hüseyin'le birlikteydi, kılıçları Yezid'le birlikteydi. Biz de şimdi kalbimiz Kudüs'le, Müslümanlarla Filistin'le, ancak maddi olarak Siyonizme çalışıyoruz. Bir bahanemiz de Yahudi mallarının daha kaliteli olduğu düşüncesi. Tamam, diyelim ki öyle kaliteli. Peki bir çamaşırı en fazla bir yıl daha giymek gerçekten bu kadar önemli mi? Kardeşimizin kanından önemli mi? Başka bir bahanemiz, üçüncü olarak, alışverişin helal olduğu fetvası. Tamam, alışveriş helal olsun diyelim ki. Haram diyen alimlerimiz de var, caizdir diyenler de var. Diyelim ki helaldir. Siz mahallenizin bakkalı her gün çocuğunuzu öldüresiye dövse, gidip ondan mal alır mısınız? Almazsınız değil mi? Etik olarak uymuyor bir kere. Bizim de kardeşlerimizi orada şehit eden, üzerlerine bombalar yağdıran bu Siyonistlerin mallarını almamız hiç değilse hoş değil, etik değil yani. Bahanemiz çok da, bir bahanemiz daha son olarak, bu firmaların çoğunun ülkemizde olduğu ve çalışanlarının da bizim insanımız olduğu bahanesi. Onları boykot edersek insanımız işsiz kalırmış. Yani şöyle düşünemiyor muyuz? Biz onları boykot edersek bizim kendi firmalarımız güçlenecek ve ürün yetiştirmekte zorlanacaklar. İnsanımız onlara rağbet ettiği için zorlanacak. Dolayısıyla yeni fabrikalar açmak zorunda kalacaklar. Siyonist fabrikasından işsiz kalan Ayşe'miz, Ahmet'imiz bu defa kendi ürünlerimizin fabrikasında çalışacaklar. Söylenecek çok şey var, ancak son sözü Kudüs için çarpan minik bir yürek söylemek istiyor.
1: Mescid-i Aksa Müslümanlarındır ve Kudüs kalbimizin ve Filistin'in başkentidir.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

Mü'min, inanan ve koruyandır. Kullarına vaadinde sadık olandır. Emniyet verici, emin kılan. Kullarını dünyada her türlü tehlike ve korkulardan, kıyamet gününde de haksız yere yakalanmadan ve azaptan emin kılan, kullarını iman şerefiyle şereflendiren, onlara emniyet veren. Müheymin, görüp gözeten, her şeye şahit olan, koruyan ve bekçilik eden. Kullarını ve bütün varlığı koruyup yaptıklarını gözeten, koruyan, karşılığını eksiksiz veren. Aziz, her şeye galip, mutlak hakim ve üstündür. Üstün, kuvvetli, güçlü, şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, galip olan.

Kurtarın bizi Kudüs'ün çocukları. Kurtarın bizi Kudüs'ün çocukları. Kurtarın bizi Kudüs'ün gençleri. Kurtarın bizi Kudüs'ün kadınları, kızları. Evet, biz sizi değil, siz bizi kurtarıyorsunuz ve kurtaracaksınız. Sizi bu şekilde emperyalist eşkıya karşısında direnirken görünce, Mescid-i Aksa'yı ve bahçesini dolduran aslanları seyrediyor gibi oluyoruz. Hele o kızlarınız ve kadınlarınız, gerçekten her biri bir dişi aslan. Bunun böyle olduğunu Kahpe terör devleti de çok iyi bilmektedir. Bundan dolayı kurtarın bizi Kudüs'ün çocukları diyoruz. Çünkü siz kurtulmuşsunuz, inanın. Kurtarılması gereken birileri varsa onlar da bizleriz. Farkında mısınız ey Kudüs'ün çocukları, Mescid-i Aksa'nın aslanları? Siz şu anda bu ümmetin oksijen çadırısınız. Yeryüzünün damarlarına hayat ve nefes pompalıyorsunuz. Yaşamı, ümidi pompalıyorsunuz. Daha da önemlisi, siz bütün bir İslam dünyasına iman pompalıyorsunuz. Sizinle hatırlıyoruz Müslüman olduğumuzu. Siz hatırlatıyorsunuz bize ümmet olduğumuzu. İftar sofralarımızda ekranlara birden siz çıkıyorsunuz ve o anda her şey değişiveriyor. Lokmalarımız ağzımızda kalıyor. Yüreğimiz bir başka yerlere gidiveriyor. Evet, biz Müslümanız diyoruz sayenizde ey Kudüs'ün yiğit kadınları. Zannetmeyin ki size acıyoruz. Sizin neyiniz var acınacak? Biz sadece kendimize acıyoruz. Sizin bu muhteşem direnişinizle birlikte bütün bir İslam dünyası arada bir uykusundan uyanıyor, meydanlara akın ediyor ve imanını tazeliyor, kimliğini ibraz ediyor. Hem sadece Müslümanlar değil, yeryüzünün bütün mazlumları, yeryüzünün bütün erdemlileri sizinle birlikte kendilerine geliyorlar. Boşuna beklemeyin. Hemen yanı başınızdaki Mısır sizi değil, siz Mısır'ı kurtaracaksınız. Üzerlerine çöreklenmiş yılanlardan Körfez'i kurtaracak olan da sizden başkası değil, ey Kudüs'ün çocukları. Çünkü siz insanlığın damarlarına sadece iman zerk etmiyorsunuz. Aynı zamanda utanma ve haya duygusu da zerk ediyorsunuz. Sizi izledikten sonra bazıları aynaya baktıklarında yüzlerinin kızardığını fark ediyor. İyi bilin ki siz sadece Filistin'in, Kudüs'ün kurtarıcıları, Mescid-i Aksa'nın kurtarıcıları değil, hepimizin kurtarıcılarısınız. Rabbim gücünüzü, kuvvetinizi arttırsın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji Yanı, Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 0050 0507 852 92 34.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82.
3: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
4: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
5: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
1: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
6: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
7: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
1: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar, Şehri Diyar Kadayıf.

0: çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, Merkez Adres, Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi Karşısı, numara 17, 252-53-51. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık.
1: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134.
2: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Çağrı FM.
1: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
5: ...141. Bölüm. Bir gün Resulullah Efendimizin huzuruna ölen birisinin cesedini getirdiler. Ona son vazifesi yapılacaktı. Fakat Peygamber Efendimiz yanındakilere döndü. "Arkadaşınızın namazını kılın," dedi. Bunun manası, "Ben onun cenaze namazını kılmayacağım," demekti. Bu söz yüzlerdeki rengi değiştirdi, kalplere üzüntü dolu ağırlıklar çöktü. Gözler hissedilen korkuyla donuklaştı. Nebiler serverine çevrilen gözlerde, "Nedir bu adamın kusuru ey Allah'ın peygamberi?" diye soranlar oldu. "Arkadaşınız Allah yolunda toplanan ganimetten çaldı." Efendimizin yaptığı bu açıklama üzerine onun eşyasını arayanlar, değeri İki dirhemi bile bulmayan bir boncuk dizisine rastladılar. Henüz ganimet taksimi yapılmış değildi. Ona verilen bu manevi ceza, boncuğun taşıdığı değerden çok, yaptığı hareketin değersiz oluşunaydı. Savaş diğer kalelerde devam ediyordu. Bir gün Efendimizin huzuruna bir adam getirdiler. Boğazına saplanan bir okla öldürülmüştü. Fahrül Mürsel'in Efendimiz ona baktılar. "Bu o mu?" dediler. "Evet, odur." Ok tam parmağıyla gösterdiği yere saplanmıştı. Böylece sözlerinde sadık olduğu anlaşılmıştı. Dili bir, kalbi bir olan, Allah'a ve Resulüne karşı asla riyakarlık düşünmeyen bir insan olduğu açıkça belli olmuştu. Resulullah Efendimiz onu kendi cübbesinin içine sardı ve kendi eliyle toprağa verdi. Gömme işi tamam olduktan sonra Fahri Alem

Efendimiz şu dua ve niyazla Mevla'ya el kaldırdı. Allah'ım, bu senin kulundur. Senin yolunda olma dileğiyle hicret etmek üzere yola çıkmıştı. Şehit olarak öldürüldü. Ben de bunun şahidiyim. İhlaslı bir müminin dünyadan ayrılırken daha ne gibi bir isteği bulunurdu? Alemlere rahmet olarak gönderilen büyük peygamber kendiliğinden böyle bir şahitliği üzerine alırsa bu insana gıpta edilmezse ne yapılır? Ömrü cehalet içinde geçen fakat son birkaç gün içinde Mahbubu Rabbül Alemin'le tanışan, dünyadan alınabilecek en değerli yükü ve azı alarak huzur-u Rabbül Alemin'e göçen bu mutlu bedevi gibi olmayı kim istemez? Allah'ım, ona gıptayla bakanlara da ona verdiğin nasipten hisseler ver. Artık Yahudilerin dayanağı kalmamıştı. Başları sıkıştıkça bir kaleyi boşaltıyor, diğerine geçiyorlardı. Son kaleleri olan Batih ve Sülalim'de de tutunamayacaklarını anlayınca elçi gönderdiler. Pek az eşyalarını alarak çıkıp gitmek üzere anlaşma teklif ettiler. Kabul edildi ve savaş durdu. Hazırlıklar başladı. Fakat daha sonra ikinci bir teklif daha geldi. Bu toprakları ekip biçmeyi, bu bahçelerin bakımını yapmayı bizler daha iyi biliriz. Gitmeyelim ve çıkan mahsulün yarısını alarak bu topraklarda işçi gibi çalışalım dediler. Teklif kabul edildi. Çünkü topraklar ne derece verimli olursa olsun Medine'den buralara kadar gelip ziraatle, çiftçilikle meşgul olmak hiç de kolay bir iş değildi. Bu teklifi getiren adamlara Resul-i Ekrem Efendimiz şunları söyledi. Ancak dilediğimiz vakit sizi buradan çıkarma hakkımız vardır. Bu sırada Medine yolundan kabaran tozlar göründü. Bir müddet sonra kalabalık bir grup geldi. Bunlar Habeşistan'dan dönen muhacirler ve Devs kabilesinden olan Müslümanlardı. Herkes ve özellikle Resul-i Kerim Efendimiz pek memnun olmuş, Cafer'i kucaklayıp alnından öperken gönlündeki duyguları şu mübarek sözlerle dile getirmişti. Hayber'in fethiyle mi yoksa Cafer'in gelişiyle mi daha çok sevinçliyim bilmiyorum. Yıllardır vatanlarından ve kader birliği ettikleri arkadaşlarından ayrı kalan insanlar, gözyaşları içinde arkadaşlarına sarıldılar. Devs kabilesinin Müslümanları Resulullah Aleyhisselam Efendimizle tanıştılar. Müminlerin arasına karıştılar, kaynaştılar. Hayber'e gelen kafile içinde üçüncü bir grup daha vardı. Yemen'den Medine'ye gelmek üzere yola çıkan Resul-i Kibriya Efendimizle görüşmek isteyen Müslümanlardı. Yemen sahillerinde gemiye binmiş, denize açılmışlardı. Fakat rüzgar hiç de arzu ettikleri gibi esmemiş ve gemi sürüklene sürüklene Habeşistan sahillerine ulaşmıştı. Yemenliler orada Cafer bin Ebu Talip ve arkadaşlarıyla tanışmış, bir müddet orada kaldıktan sonra onlarla birlikte yola çıkarak Medine'ye gelmiş bulunuyorlardı. İçlerinde Ebu Musa el-Eşari diye tanınan bir zat vardı. Hayatı boyunca Resulullah Efendimiz'e ve İslam dinine samimi hizmetiyle tanınacaktı. Ebu Musa'nın iki ağabeyi Ebu Bürde, Ebu Rühm ve amcası Ebu Amir'de gelenler arasındaydı. Efendimiz, savaşa katılan müminlerle konuştuktan sonra Habeş muhacirlerine ve diğerlerine de savaşa katılmış gibi birer pay ayırdı. Savaşın sona ermesi üzerine Peygamber Efendimiz, Safiye'nin kocası Kinane'yi getirdiği serveti sordu. Cevap alamadı. Yapılan bütün ısrarlar fayda vermiyor, bilmiyorum demekten öte bir söz söylemiyordu. Nihayet Resulullah Efendimizin yanına gelen bir Yahudi,
''Ben sabahın erken saatlerinde Kinane'yi şu harbede gezerken görürdüm.'' dedi. O harabe hakkında sorulan sorulara da yine doğru dürüst cevap alamayınca Peygamber Efendimiz, ''Ne dersin ey Kinane, o serveti senin yanında bulursam seni öldüreyim mi?'' dedi. ''Öldür.'' cevabını aldı. Ve verilen emir üzerine harabe kazılmaya başladı. Kinane sonucu üzüntü içinde seyretmekteydi. En sonunda bir deve derisi içine doldurulmuş olan servet ortaya çıktı. Nebi Ekrem Efendimiz geri kalanın nerede olduğunu öğrenmek istediyse de bütün gayretler boşa gitti. Sonunda Kinane Muhammed bin Mesleme'ye teslim edildi. Ve biraz sonra boğuk bir inilti duyuldu. Yerde vücudu olmayan bir baş ve başı olmayan bir vücut vardı. Merhab'ın kız kardeşi Zeynep kızarttığı bir keçi kebabıyla geldi. ''Ey Ebul Kasım, kendi ellerimle hazırladığım bu keçi kebabını sana hediye ediyorum, buyur ye.'' dedi. Resulullah Efendimiz, keçinin ön bacağından bir kısmını kopardı, ağzına aldı fakat yutmadan çıkardı. ''Bu kemik bana zehirli olduğunu haber veriyor.'' dedi. Dedi ama asaptan Bişr bin Bera isimli bir zat aldığı lokmayı yutmuş bulunuyordu. Resul-ü Muhterem Efendimiz Zeynep'i çağırdı. Kadın iki bir demeden yaptığı hainliği itiraf etti. ''Peki neden yaptın bunu? Sen benim kavmime bunca iş yaptın. İstedim ki sen bir meliksen bunu yiyip ölesin. Böylece halk senin şerrinden emin olsun. Şayet sen bir peygambersen, o takdirde bu keçinin zehirli olduğu sana bildirildi. Nitekim düşündüğüm gibi oldu.'' Daha sonra Zeynep'in şehadet getirip Müslüman olduğu rivayeti vardır. Onun yaptığı bu haince hareketi cezalandırmak ve öldürmek istedilerse de Peygamber Efendimiz buna izin vermedi. Fakat daha sonra Bişr'in yediği lokmayla zehirlenip ölmesi üzerine Zeynep de kısas yoluyla öldürüldü. Onun İslam dinini kabul etmeden öldürüldüğü rivayetleri de vardır. Safiye diğer kadınlarla birlikte esir düşmüştü. Kocası Kinane ölüler arasında bulunuyordu. Diğer esirler gibi o da kendine nelerin yapılacağını bilmiyordu. Hüküm galibindi. Mağlubun derdini dinleyen olmazdı. Beri taraftan Dıhye ismindeki sahabi, Resulullah Efendimizin huzuruna gitmiş, esir kadınlardan birini rica etmiş, Peygamber Efendimiz de dilediğini almasına izin vermişlerdi. Dıhye bu izni aldıktan sonra kadınların bulunduğu yere vardı. Seçim yapmasına ihtiyaç yoktu. İçlerinden biri vardı ki ondan güzeli olamazdı. Onu tuttu. ''Hadi bakalım Resulullah Efendimiz seni bana verdi.'' dedi. Onu ve amcasının kızını aldı götürdü. Resul-ü Muhterem Efendimizin yanında olaylar başka türlü cereyan ediyordu. ''Ya Nebiyallah, sen Dıhye'ye bir cariye seçmesi için izin verdin.'' Gitti ve kabile reisinin kızını seçti. Halbuki o kadınların en güzelidir. Onu kendi şahsın için ayırman en doğru olanıdır deniliyordu. Nebi Muhterem Efendimiz Bilal'e esir kadınları getirmesini emrettiler. Bilal onları aldı, doğruca huzur-u nebeviye getirdi. Fakat kadınlar ölülerin arasından geçerken fena halde üzüntüye kapılmışlardı. İmamül Enbiya Efendimiz Bilal'e döndü. ''Ey Bilal! Kalbinden merhamet duygusu mu alındı? Tutuyor şu iki kadını ölen adamların arasından yürütüyorsun.'' dedi. Saçını başını yolan, yüzünü tokatlayan, feryat ve figan eden kadını uzaklaştırmalarını emretti. Kendi hırkasını Safiye'nin üzerine örterek arka tarafa geçirdi. Dıhye'ye Safiye'nin amcasının iki kızı verildi. Böylece müminler hanımların en güzelinin Peygamber Efendimiz'e düşmesinden memnun olmuşlardı. Ayrıca bir kabile reisinin kızı olan Safiye, yine müminlerin peygamberine düşmüş, onun da şerefi hesaba katılmış oluyordu. Safiye 15 gün kadar evvel gördüğü rüyanın gün gibi hakikate çıktığını gözleriyle görmüş bulunuyordu.
takdirin önüne geçilemez, durdurulamazdı. Hatemül Enbiya Efendimiz Safiye'ye İslam dinine girmesini teklif ettiği zaman o hiç tereddüt etmemiş, şehadet kelimelerini söyleyerek Müslüman olmuştu. Artık Hayber'de yapılacak iş kalmamıştı. Dönüş emri verildi. İlk merhalede kondukları zaman Resulullah Efendimiz Safiye ile evlenmek istediyse de bu teklifi kabul edilmedi. "Ey Allah'ın Resulü, ileride olabilir," dedi. İkinci konak yeri olan Süddüs Sahba'ya vardıklarında Safiye evlenme teklifini kabul etti. Peygamber Efendimiz Ümmü Süleym'i çağırdı. Safiye'yi gelin olarak hazırlanmasını emretti. Ümmü Süleym onu giydirip kuşattı. Saçlarını taradı. Ona kokular sürdü ve Safiye Peygamber Efendimizin hanımı oldu.

Nebi Ekrem Efendimiz sabah olunca çadırdan çıktılar. Eba Eyyub el-Ensari elinde kılıçla dolaşmaktaydı. ''Nedir bu halin ey Eba Eyyub?'' dedi. ''Ya Nebiyallah, bu kadının babasını ve kocasını biz öldürdük. Onların intikamını almaya çıkıverir diye endişe ettim ve sabaha kadar nöbet bekledim.'' dedi. Bu samimi davranış ve güzel sözler Efendimizin şu duayı yapmasına sebep oldu. ''Allah'ım, beni beklediği gibi sen de Ebu Eyyub'u muhafaza buyur.'' Hiçbir menfaat beklemeden, sırf Allah rızası için, sırf Resul-i Kibriya Efendimiz'e olan sevgi ve hürmetinden dolayı beklenen bir nöbet ve bunun karşılığında alınan mükafat. Hiçbir bekçi o gece Eba Eyyub'un beklediğinden daha kıymetli varlığı beklemiş değildi. Bu duayı hiçbir gönül Resulullah Efendimiz'den daha güzel duygular içinde yapamazdı. Hiçbir insan bu duayı yapan yüce peygamber gibi Mevlasına yakın olamazdı. Eba Eyyub, Resulullah Efendimizin bu duasını alabilmek için bir gece değil, bir ay, bir sene seve seve nöbet beklemeye razı olabilirdi. Nebi Muhterem Efendimiz Enes'e, ''Etrafta bulunanları davet et.'' dedi. Bir örtünün üzerine hurmalar serpildi. Bir miktar tereyağı kondu. Hurmanın yağ ve unla karışmasından meydana gelen bu yemeğe, Araplar Hays adını veriyorlardı. Bu mütevazi sofra Resul-i Ekrem Efendimizin ve Hazreti Safiye'nin düğün yemeğiydi. Daha sonra Seyyidül Beşer Efendimiz Hazreti Safiye'ye bir evvelki konak yerinde evlenmeye neden razı olmadığını sordu. Şu cevabı aldı. ''Ey Allah'ın peygamberi, orası Hayber'e pek yakındı. Hayber halkından birinin size fena bir maksatla yaklaşmasından ve üzücü bir davranışta bulunmasından endişe ettim. Şimdi ise artık onlardan uzakta bulunuyoruz.'' Mükemmel bir cevaptı. Bahrül Mürselin Efendimiz, onun bu düşünceye sahip olmasından büyük memnuniyet duymuşlardı. Bir sevgi ve saygı ifadesi olarak değerlendirilmeliydi. İçinde bulunduğu şartlar göz önünde bulunduğu zaman, Safiye'den böyle bir cevabın gelmesi üstün bir fazilet duygusu olarak kabul edilmeliydi. Huyey bin Ahtab gibi azılı bir Yahudinin kızı olarak yetişen ve günlerdir kabile halkından pek çoğunun öldürüldüğünü gören bir hanım, bu sözleri gönül rahatlığı içinde söyleyebiliyorsa onu tebrik etmek, takdir etmek lazımdı. Peygamberi Zişan Efendimizin düğün yeri olan Süddü Sahba'da 3 gün kaldığı söylenir.

Orduya yürüyüş emri verildiği zaman Resulullah Efendimiz devesinin yanına geldi. Dizini öne uzatarak hafifçe büktü. Hazreti Safiye de Hatemül Enbiya Efendimizin dizine basarak bindi. Daha sonra Nebi-i Muhterem Efendimiz onun önüne oturdu ve böylece yürüyüş başladı. Bu arada orduda Hazreti Safiye'nin bir cari olarak mı kalacağı, yoksa Ümmül Müminin yani müminlerin anneleri sınıfından mı kabul edileceği konusu görüşülmekteydi. Sonunda yüzünü örterse müminlerin annelerinden biri, değilse cari olarak değerlendirileceği kabul edildi. Peygamberimizin ne yapacağı gözlenir oldu. Sultan-ı Enbiya Efendimiz deveye bindiği zaman Hazreti Safiye'nin yüzünü örttü. Böylece ashab arasında merak edilen mesele çözülmüş oldu. Vadül Kura denilen yere geldiklerinde mola verildi. Herkes kendi işiyle meşguldü. Resulullah Efendimizin hizmetinde bulunan Midam isimli köle de Resul-i Ekrem Efendimizin eşyasını indirmek üzereydi. Birden sarsıldı, acı bir feryat kopartarak yere yığıldı. Koşuşanlar onu boğazına saplanan bir okla vurulmuş halde buldular. Kıvranıyor, can çekişiyordu. Çok geçmedi ve Midam son nefesini verdi. Sonu ölümle bitecek olan hayatın Midam gibi bitirilmesi ne kadar arzu edilirdi. Müminlerden bir kısmı içlerindeki duyguyu dile getirdiler. Mübarek olsun Midam'a, şehitlik ve cennet mübarek olsun. İşte mutlu bir ölüm diye buna derler. Resul-i Muhterem Efendimiz'e hizmet eder halde ölmenin de ayrı bir tadı olmalı dediler. Dediler ama bu konuları onlardan daha iyi bilen, işin 300 hakkında Malikül Mülk olan Yüce Mevla'dan bilgi alan Büyük Resul bu sözlere itiraz etti. Hayır, öyle demeyiniz. Hayber ganimeti taksim edilmeden adamın çaldığı aba hala üzerinde cayır cayır yanmaktadır buyurdular. Bu sözler şaka değildi. Bu sözler insanları ölüp gitmiş bir köle hakkında fena düşüncelere sevk etmek için söylenmiş değildi. Bu sözleri söyleyen zatın önüne geçip de bu konuları ben daha iyi bilirim diyebilecek insan hiç yaratılmamıştı, yaratılmayacaktı. Bu sözler yaban atlamazdı. Gözlere bir donukluk, kalplere bir ürperti çöktü. Ona gıptayla bakanlarda şiddetli bir burukluk meydana geldi. Demek bir yerde Resulullah Efendimizin hizmetçisi olmak bile işi halletmiyordu. Çok geçmeden Seyyidül Beşer Efendimizin huzuruna bir adam geldi. ''Ey Allah'ın peygamberi, bunları ganimet taksim yapılmadan evvel almıştım.'' dedi ve önüne bir çift takunya bıraktı. Habib-i Ekrem Efendimiz, ''Ateşten yapılmış takunya kayışları.'' diye mukabele ettiler. Midam'ı öldüren ok, Vadiül Kura Yahudileri tarafından atılmış bulunuyordu. Peygamber Efendimiz derhal sancağı Sa'd bin Ubade'ye verdi ve arkadaşlarını düzene koydu.

Yahudilerden biri meydana çıktı. Çarpışmak üzere karşısına er diledi. Müslümanlardan Zübeyir bin Avvam ilerledi. Karşılıklı darbeler indirildi ve hücumlar yapıldı. Sonunda Yahudi cansız bir şekilde yere yuvarlandı. Onun ardından meydana gelen ikinci bir şahıs yine Zübeyir tarafından öldürüldü. Üçüncüsünü Hazreti Ali karşıladı. Kısa zamanda tepeledi. Böylece savaşmak üzere ortaya atılan ve hayatını kaybedenlerin sayısı 11'i bulmuştu. Peygamberler İmam Efendimiz her defasında onları İslam dinine davet ediyor, fakat adamlar savaşta ısrar ediyorlardı.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
2: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
3: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
4: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
5: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
4: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürün adresi Çakıl Gıda Şarküteri Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372.
7: Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak Kardeşler, ambalaj...

0: 0546 503 0521.
1: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Diyarbakır 639 Spor Kulübü. Önce ahlak, sonra spor sloganıyla kurulduğu günden beri başarılı bir grafik çizen Diyarbakır 639 Spor Kulübü ile spor yapmaya var mısınız? Tecrübeli antrenörler eşliğinde yeteneğine güvenen 7-30 yaş arası bütün gençlerimizi Diyarbakır 639 Spor Kulübü'ne kayıt yapmaya bekliyoruz. İletişim 0541 521 8072 0552 540 0221. Adres Yenihal civarı Bağcılar. Gayemiz güzel ahlaklı sporcular yetiştirmektir.
3: Reklamları dinlediniz. Çağrı efendim.

0: İlim denizinden damla damla. Gençler, yönünüzü ahirete çevirin. Ahireti çokça isteyin. Biz ahireti isteyenin ahiretle beraber dünyayı da elde ettiğini gördük. Ama dünyayı isteyenin dünyayla beraber ahireti elde ettiğini hiç görmedik. Hasan Basri, rahmetullahi aleyh. İlim denizinden damla damla.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.
2: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.

0: عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن.
1: Ebu Zer ve Muaz İbni Cebel radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nerede ve nasıl olursan ol, Allah'tan kork. Kötülük işlersen hemen arkasından iyilik yap ki o kötülüğü silip süpürsün. İnsanlarla güzel geçin.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

Suvarsız bir at, yerde bir kılıç, savaştan kalan benden geri. İstemem ağıt, ne de mersiye, yolum Kevser'e, Kevser'e doğru.

Hazreti Osman şöyle demiştir: beş vakit namazda dikkatli ve devamlı olanlara Allah 9 keramet bahşeder. Bunlar: Allah onu sever, sağlıklı bir bedeni olur, melekler onu korur, evine bereket gelir, yüzünde dinin emir ve yasaklarına uyan, iyi ahlak sahibi üstün insanların karakteri belirir, Allah onun kalbini yumuşatır, kıyamet gününde Sırat köprüsünden parlayan şimşek hızıyla geçer, Allah onu cehennem ateşinden kurtarır, Allah onu cennette, onlar için artık ne korku vardır ne de üzüntü, müjdesine mazhar olmuş insanlara komşu yapar.

Emi gazim bütün babi Fatma ay ay Şefi'ye cümleti ay ay Eveş merami kenşem hatiya Rüya kıyameti ay Adel ajrabe, dil ajrabe, dil ajrabe.

Ne kapı ne pancayım, ne kapı ne pancayım. Mago kavratari sizin o mahrum işkem. Ben mahrum amiş bandık mahre vere cesede ve günahkar amiş bandık mahre vere cesede ve günahkar

0: عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
1: Ey iman edenler! Bağlandığınız ahitleri yerine getiriniz. Haram kılındığı size bildirilenler dışında, davarların eti size helal edilmiştir. İhram halindeyken de av avlamak helal değildir. Allah dilediği şekilde hükmeder.

0: الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
1: Ey iman edenler! Ne Allah'ın şeairine, ne şehri harama, ne Kâbe'ye hediye olarak gönderilen kurbanlık hayvanlara, hele hele gerdanlık takılı kurbanlıklara, ne de Rabbinin lütfunu, ihsan edeceği kazancı ve onun rızasını arzulayarak Beyt-i Haram'a yönelenlere sakın hürmetsizlik etmeyin. İhramdan çıkınca isterseniz avlanın. Sizin Mescid-i Haram'ı ziyaretinizi engellediler diye bir takım kimselere karşı beslediğiniz kin ve öfke sakın sizin onlara saldırmanıza yol açmasın. Siz iyilik etmek, fenalıktan sakınmak hususunda birbirinizle yardımlaşın. Günah işlemek ve başkasına saldırmak hususunda birbirinizi desteklemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir.

0: Bir dakikalık fetva.
1: Kıblenin yönünü bilmeyen ya da unutan kimse etrafında bulunan güvenilir kişilerden bilgi almalıdır. Bilgi alacak birilerini bulmazsa güneş ve benzeri imkanlardan istifade ederek kıble yönüyle ilgili araştırma içerisine girmesi gerekir. Bir neticeye vardığı takdirde namazını kılar, kıble yönüyle ilgili aksi bir bilgiyle karşılaşmadığı sürece namazını iade etmesine gerek yoktur. Ancak kıldığı yönün yanlış olduğunu öğrenirse Şafii mezhebine göre namazını iade etmesi gerekir. Hanefi mezhebine göre ise kıble ile ilgili araştırma yaptığı için namazını iade etmesine gerek yoktur.

0: Şimdi reklamlar.
1: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 487 82.
2: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.

0: Medya Kavşağı'nda. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
1: Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
2: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
3: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
4: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
5: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Çağrı FM.
8: Kur'an-ı Kerim meali başlıyor.

Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları veli edinmeyin. Onlar ancak birbirlerinin velisidirler. Sizden kim onları veli edinirse, o da onlardandır. Allah böylesi zalimleri doğru yola iletmez.

Hastalığı olanların içlerinden ne olur ne olmaz. Başımıza bir felaket gelebilir. Şimdiki durumumuz değişebilir. Onun için biz tedbirimizi alalım diyerek kâfirlerle dost olmak için onların yanına girip çıktıklarını görürsün. Umulur ki Allah yakında bir zafer ihsan eder. Veya kendi tarafından peygamberi vasıtasıyla münafıkların maskelerini düşürme gibi bir başka durum ortaya çıkar da onlar içlerinde gizledikleri bu nifaktan dolayı pişman olurlar.

0: لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ.
1: Onların iç yüzlerini ancak o zaman keşfeden müminler de birbirlerine, hayret doğrusu, onlar değil miydi siz müminlerle beraber olduklarına dair var güçleriyle yemin edip duranlar? Ama sonunda ne oldu? Gösteriş için yaptıkları bütün işleri boşa gitti. Dünyada da, ahirette de ziyan edenlerden oldular.

Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki, Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar, müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve zorludurlar. Allah yolunda mücahede eder ve bu hususta dil uzatan hiçbir kimsenin ayıplamasından korkmazlar. İşte bu, Allah'ın öyle bir lütfudur ki, dilediğine verir. Allah vasi ve alimdir. İhsanı boldur, her şeyi hakkıyla bilir.

Sizin dostunuz ancak Allah'tır. Onun Resulüdür ve Allah'a tam boyun eğerek namazlarını hakkıyla ifa eden, zekatlarını veren müminlerdir.

Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri dost edinirse, bilsin ki, bunların teşkil ettiği Allah tarafı mutlaka galip gelecektir.

Ey iman edenler! Ne dininizi alay ve eğlence konusu yapan, sizden önce kendilerine kitap verilenleri, ne de diğer kâfirleri dost ve üzerinize yönetici edinmeyin. Mü'min iseniz, Allah'ın bu buyruklarına karşı gelmekten sakının.

Siz ezan okuyarak namaza davet edince, bunu alay ve eğlence konusu yaparlar. Onların böyle yapmalarının sebebi, akıllarını kullanmayıp bu güzelliği anlamamalarıdır.

De ki, ey ehli kitap, sizin bizden hoşlanmayışınızın tek sebebi galiba şudur. Biz Allah'a iman ettiğimiz gibi, hem kendimize indirilen kitaba, hem de daha önce indirilen ilahi kitaplara iman etmekteyiz. Sizin ise ekseriniz yoldan çıkmış fasıksınız.

0: De ki, Allah katında bir ceza olarak bundan daha beterini bildireyim mi? O kimseler ki Allah onlara lanet etmiş, gazabına uğratmış, içlerinden bir kısmını maymun, domuz ve tağuta tapan kimseler yapmıştır. Yerleri en fena olanlar, doğru yoldan büsbütün sapanlar işte onlardır.
1: وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ
0: Sizin yanınıza geldikleri zaman, biz müminiz derler. Halbuki gerçekte onlar kâfir olarak girmişler, yine kâfir olarak çıkmışlardır. Onların içlerinde gizledikleri nifakı Allah pek iyi bilir.
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Onlardan birçoğunun günaha, başkasının hakkına tecavüz etmeye, haram yemeye yarışırcasına koştuklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kadar kötü.
1: لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
0: Bari onların mürşitleri ve fakihleri, onların günah olan şeyler söylemelerini ve haram yemelerini önleselerdi ya. Ama heyhat! Bunların yaptıkları da ayrıca bir çirkin.
1: وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَةٌ

0: الْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّٰهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ
1: Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır dediler. Hay kendi elleri bağlanasılar! Hay dediklerinden dolayı mel'un olası adamlar! Hayır, hiç de öyle değil. Allah'ın iki eli de açıktır. Dilediği şekilde infak eder. Rabbinden sana indirilen ayetler, mutlaka onlardan birçoğunun azgınlığını ve gavurluğunu arttıracaktır. Bununla beraber, biz onların aralarına, kıyamete kadar sürüp gidecek bir kin ve nefret bıraktık. Her ne zaman onlar savaş çıkarmak için bir yangın tutuşturdularsa, Allah onu söndürdü. Sırf fesat çıkarmak için dünyanın her tarafında koşup dururlar. Allah müfsitleri sevmez.

Eğer ehli kitap iman etse ve fesatçılıktan ve diğer fenalıklardan sakınsalardı, elbette biz onların kötülüklerini örter ve onları naim cennetlerine yerleştirirdik.

0: Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından kendilerine indirilen Kur'an'ın hükümlerini hakkıyla yerine getirselerdi, muhakkak ki yukarıdan yağmur gibi yağan ve yerden biten nimetler içinde kalır, onlardan yerlerdi. Onlardan mutedil bir cümle de vardır. Ama onların çoğunun yaptıkları şeyler pek çirkin işlerdir.
1: Ya eyyuhar rasul belliğ ma unzile ileyke min rabbik ve illem tef'al fema bellagte risaleteh vallahu ya'simuke minen nas innallaha la yehdil kavmel kafirin.
0: Ey peygamber, Rabbinden sana indirilen buyrukları tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, risalet vazifesini yapmamış olursun. Allah seni, zarar vermek isteyenlerin şerlerinden koruyacaktır. Allah, kâfirleri emellerine kavuşturmaz.
1: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى

De ki, ey ehli kitap, siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirilen Kur'an'ı tatbik etmedikçe, hiçbir temele dayanmış sayılmazsınız. Hiçbir dayanağınız yoktur. Rabbinden sana indirilen ayetler, mutlaka onlardan birçoğunun azgınlık ve inkârcılığını fazlalaştıracaktır. O halde o kâfirlerden ötürü gam yeme.

İman edenler, Yahudiler, Sabiler, Hristiyanlar. Bunlar içinden her kim Allah'a ve ahiret gününe iman edip makbul ve güzel işler yaparsa onlara hiçbir korku yoktur ve onlar asla üzülmezler.

Biz İsrailoğullarından bu iman esası üzere kesin sözlerini almış ve onlara resuller göndermiştik. Ne zaman bir elçi kendilerine canlarının istemediği bir şey getirdiyse, onlar bazı resullere yalancı diyor, bazılarını ise öldürüyorlardı.

0: başlarına bir bela gelmeyeceğini sandıkları için kör ve sağır kesildiler. Sonra tövbe ettiklerinde Allah da tövbelerini kabul buyurdu. Sonra içlerinden birçoğu yine kör ve sağır kesildiler. Allah yaptıklarını hakkıyla görüyor.
1: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ بْنُ مَرْيَمُ

Allah Meryem'in oğlu İsa'dır diyenler hiç şüphesiz kâfir olmuşlardır. Halbuki İsa vaktiyle şöyle demişti: "Ey İsrail oğulları, benim de sizin de Rabbiniz olan tek Allah'a ibadet ediniz. Kim Allah'a eş ortak koşarsa şu kesindir ki Allah ona cenneti haram kılmıştır ve onun varacağı yer ateştir. Zalimlere yardımcı olan da çıkmaz."

0: Allah üç asıldan biridir diyenler de kâfir olurlar. Halbuki bir tek ilahtan başka ilah yoktur. Eğer bu batıl iddialarından vazgeçmezlerse, içlerinden kâfir kalanlara mutlaka can yakıcı bir azap dokunacaktır.
1: اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
0: Hâlâ Allah'a dönüp ondan af dilemeyecekler mi? Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.
1: مَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ

Meryem oğlu İsa Mesih sadece bir resuldür. Nitekim ondan önce de birçok elçi gelip geçmiştir. Onun annesi de çok dürüst, son derece iffetli bir hanımdı. Her ikisi de diğer insanlar gibi yemek yerlerdi. Dikkat et! Biz onlara delilleri nasıl açıklıyoruz? Sonra bak nasıl oluyor da akılları çelinip bu hakikatlerden vazgeçiyorlar.

0: De ki, siz Allah'tan başka, size zarar veya fayda vermeye gücü yetmeyen, aciz mahluklara mı ibadet ediyorsunuz? Halbuki hakkıyla işiten ve bilen, yalnız Allah'tır.
1: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا ف۪ي د۪ينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ

0: De ki, ey ehli kitap, dininize ait konularda haksız yere haddi aşmayın. Daha önce gelip geçenlerden hem kendisi sapmış, hem de birçok insanları da saptırmış olan atalarınızın ve şimdiki durumda da doğru yoldan sapan bir takım kimselerin heva ve hevesine uymayın.
1: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ
0: İsrail oğullarından küfre sapanlar hem Davud'un hem de Meryem oğlu İsa'nın lisanıyla lanetlendiler. Bunun sebebi onların isyan etmeleri ve taşkınlık edip haddi aşmalarıydı.

Onlar kötülük yaptıkları zaman birbirlerini kötülükten vazgeçirmeye çalışmazlardı. Ne çirkin davranıştı bu tutumları.

0: سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ
1: Onlardan çoğunun kâfirleri velî edindiklerini görürsün. Bu iş, ki onu bizzat kendileri yapmış ve üzerlerine Allah'ın hışmını çekmişlerdir, ne kötü bir davranıştır. Onlar, cehennem azabında devamlı kalacaklardır.

Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen vahye imanları olsaydı, kâfirleri veli edinmezlerdi. Fakat onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir.

Sen iman edenlere düşmanlık besleme bakımından onların en şiddetlilerinin Yahudiler ile müşrikler olduğunu görürsün. Müminlere sevgi bakımından en çok yakınlık duyanların ise biz Nasara'yız, Hristiyanız diyenler olduğunu görürsün. Bunun sebebi onlar arasında bilgin keşişlerin ve dünyayı terk etmiş rahiplerin bulunması ve onların kibirlenmemeleridir.

mahzun mu mahzun, muzdarip ama gayret dolu, direniş dolu, iman dolu bir yürek. Melul mu melul can, kırılgan Filistin kadar, başka ne diyeyim Kudüs kadar. Giryan, Efgan, dert dolu, çile dolu bir fincan. Ama abid, ama cahit, ama gül kadar masum bir çehre. Hikayesi uzun bir geçmişten, öncesinden, sonrasından, mesela İmran'dan, Zekeriya'dan, ta Yahya'dan bize kalan bir bakiye. Selam Şeyh Ahmet Yasin'e.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır.

0: Bir dakikalık fetva.
1: Kişi maddi durumu yerinde olmayan babasına bakmakla mükelleftir. Baba ihtiyacı kadar çocuğunun malından alabilir. Konuyla ilgili rivayet edilen hadislerde şahsi malıyla ilgili babasıyla problem yaşayan bir sahabeye Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sen ve malın babana aitsiniz. Şunu bilin ki evlatlarınız kazançlarınızın en temizlerindendir. Öyleyse evlatlarınızın kazançlarından yiyin diye buyurmuştur. Muhaddisler hadiste geçen sen ve malın babana aitsiniz sözünü mutlak manada değil, babanın maddi durumunun yerinde olmadığı haller için geçerli olduğunu belirtmişlerdir. Maddi durumu yerinde ise çocuğunun malını alamaz.

Hakikati inkar edenlerin yaptıklarına karşı sabret. Güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbinin kudret ve yüceliğini hatırla. Gecenin bir bölümünde de, gündüzün belli vakitlerinde de Rabbini anmayı unutma ki esenlik ve mutluluğa erişebilesin. Efendimizin sabah zikirleri. Efendimizin sabah namazından sonra öğlene kadar okuduğu günlük zikirleri vardır. Bu zikirler öncesi Kur'an'dan bazı sureleri okurdu. Bakara suresinin 255. ayeti olan Ayetel Kürsi, Bakara suresinin 284, 285, 286. ayetleri, İhlas, Felak ve Nas surelerini üçer kez.

Konuşmayı öğrendiğiniz gibi susmayı da öğrenin. Muhakkak ki en büyük yumuşak huyluluk, kişinin kendisini ilgilendirmeyen konularda susmasıdır. Konuşmaktan daha çok susmaya istekli olun. Kendinizi ilgilendirmeyen şeyler hakkında kesinlikle konuşmayın. Ebu Derda radıyallahu anh. İlim denizinden damla damla.

Bun emir beri şeytan azad ya insan birin Zulüm zuhar kırne kar dünya kırın zindane Rıya Rabbi haberdan rıya hakku azadi Ev erdavet beheşti ava kırın uyrane

koşina insandan pırdama azat kirin. Hemandın ujera bu ne bekçi uşuvane. Peygamber hatun uçun, jı kavmu aşirare, bes Muhammed bu tamame gelli cihane.